0: Radyo Üsküdar.
1: Yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım.
2: Sedat ses ver.
1: Allah kahretsinlere bak. Ataman.
3: Çok harika.
1: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler

0: üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani insanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bu hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluktan ve dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek, anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle, çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayatta yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık mı hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunu depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam, böyle

0: yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batıdaki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Yani bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlük, doyumsuzluk, sorumsuzluk. Biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyin etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin neredeyse. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri dropout oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenik halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk, Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün

0: ihtiyaçları karşılanmış. Huşu duygusu, yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte tempora parietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor o bölge. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın, bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söyler misiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, yani dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanlar için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş.

0: Bu ihlaslı bir Müslüman örneği, halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde. Ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır. Ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Kayalar kertilir mi de kayalar kertilir mi? Terlik yırtılır mı da terlik yırtılır mı? Ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan. İnkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu? Ergen kız cahil olan da inkardan kurtulur.

Yar gedikten aşarken de, yar gedikten aşarken başladım ağlamaya da, başladım ağlamaya. Yar gedikten aşarken de başladım.

Her hey kızlar da bağlanın boynunuza. Hey gelinler hey kızlar da bağlanın boynunuza. Vurun vurun öldürün de yalın koynunuza. Vurun vurun öldürün de yalın koynunuza. Arılar da konmaz oldu kürene, şükür olsun.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Adama düştü ürkeklik, madama kaldı erkeklik, paylaşacak koz kalmadı. Gün tükettik rüyalarla, iflas ettik riyalarla, verilecek poz

0: Radyo Üsküdar.
1: Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize. Camiye yürüyüp gidişin var ya.

Bil ki gülündedir cennet kokusu. Bil ki elindedir dünya tapusu. Bil ki açılmıştır cennet kapısı. Camiden içeri girişin var ya,

yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller ölüyü diriltir. Bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz. Karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz. Mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine yepyeni ufuklara, heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım var ya.

0: Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Güneş doğmazmış üstüne uykuda insanoğlunun. Şehrin serin sokakları, birbirini selamlayan güler yüzlü insanları muhabbetle karşılarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Besmeleyle başlanırmış gündüze. Kepenkler besmeleyle açılır, besmeleyle kesilirmiş kumaşlar. Komşusuna gönderirmiş müşterisini günün ilk işini yapan esnaflar. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Bir anda çarşı pazar birbirine dua eden güler yüzlü insanlarla dolarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış ve kadınlar ilk ağızda komşusunun derdi için ağlarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Çiftçi, işçi, esnaf, memur aynı tarağın dişleri gibi eşit, aynı duvarın taşları gibi birbirine kenetlenmiş, ne yerli ne yabancı, kimsenin gurbetlik çekmediği şehirler varmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Evlerden camilere dolarmış mahalleli, içlerinden en akıllı, en münasip, en müttaki olanı geçermiş öne, birlikte yönelirlermiş evrenin sahibine, birlikte çözülürmüş cümle sorunlar, hem de caminin içinde. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Bayram namazından sonra kucaklaşır, helallaşır, gülüşür. Kurbanlar kesilirmiş Allah yoluna. Yürekler birbirine ikram etme yarışında böylece bir anda çarparmış. Bir zamanlar ezanla uyanılan şehirler varmış.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Ne rutubetten şikayet, ne ağız dolusu küfür, ne de nöbeti yanı başında çalar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: benim suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.
2: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni, namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Unuttuk seni. Kölelik ettikçe biz nefsimize, alıştık ahlaktan, dinden tavize. Ey yüce Rabbimiz, ne oldu bize? Ne oldu da böyle unuttuk seni? Duygumuz körlendi heva heveste, ruhumuz kirlendi altın kafeste. Dost aradık durduk nice adreste, her kapıyı çaldık unuttuk seni. Aç kaldık, eğildi mağrur başımız, yalvardık, sel oldu gözde yaşımız. Rahmetinle doldu, taştı aşımız. Daha ilk lokmada unuttuk seni. Azgın denizlerde el açtık sana. Ölüm korkuları dayandı cana. Lütfunla sağ salim çıktık limana. Daha ilk adımda unuttuk seni. Hastalık derdinden girdik bir zora. Bulduk devasını yol sora sora. Bin teşekkür ettik nice doktora. Ey deva sahibi, unuttuk seni. Her cuma doldurduk camilerini, döktük secdelerde alın terini. İbretle dinledik ayetlerini, kapıdan çıkarken unuttuk seni. Yükseldikçe piramitte yerimiz, sanki kalınlaştı haya derimiz. Kat kat oldu her makyajda kirimiz, kart vizit peşinde unuttuk seni. Verdik çürükleri, ayırdık maldan, fakir ne

damlardı petekten baldan. Tonlarca ürünü topladık daldan. Zekata gelince unuttuk seni. Her gün biraz daha kıbleden saptık. Çağdaş karınlara uşaklık yaptık. Nice zorbalara baş eğdik, taptık. Kula kulluk ettik, unuttuk seni. Kalpler taş kesildi nefretle, kinle. Haşır neşir olduk şeytanla, cinle. Ey yüce Rabbimiz, hidayetinle hatırlat, ne olur unuttuk seni.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığı örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın. Sela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek, bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran, bize el sallar mıydın acaba? Boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki, hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde

gibi ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum, yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğun muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesler ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar. Kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş. Bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafın vardı ya hani şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar iki sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin günlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. Üç kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristanlığa kadar dua edip mezarının başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var. Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya. Kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk. Abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdi gelin salonuna. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahane ile dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve üç adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın.

hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğu meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yaz bitti. Yıldızların göç mevsimi geliyor. Uzun geceler ve yalnızlık. Gözler artık yıldız mevsimini bekliyor. Güle güle gidin yıldızlar. Hayallerim size emanet. Hani uykusuz gecelerde kurduğum hayallerim. Bekliyorum sizi. Ben bıraktığınız yerdeyim. Yıkayacağım yalnızlığımı yağmurlu bahar günlerinde. Yalnızlığımın ateşiyle ısınacağım kış geceleri. Ellerim yine soğuk olacak. Bir ömür bekleyeceğim ısıtacak eli. Biliyorum. Gelen olmayacak. Gelse de kalmayacak.

hasret mezem, umudum kadeh olacak. Yıldızlar, biliyorum, bir ömür böyle son bulacak. Bir ömür böyle son bulacak.

0: canım gel. Aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey
1: duymuyoruz. Duymuyoruz.
0: Hah. Gel canım gel aman falan filan.
2: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
0: Gel canım gel aman. Gel aman.
2: Tamam.
0: Gel canım. Gel canım gel canım gel aman.
2: Tamam
0: gel
2: nice.
0: Gel aman.
1: Gel onu aman. Bit-
0: gel aman.
2: Tamam bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
0: benim gelir. Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan, mağarası zevkten, incili zevkten crowd oluyor. Gel canım gel almanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Mağarası üzere. Ha.
2: Ha.
0: Basaraktan.
2: Tamam.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Siz ey zulmetin kıskacında kıvrananlar, katran kuyusunda bağırıyananlar, bir seher vakti kalkın ve yakın yüreklerinizi. Emin olun, en ölgün ışığın karşısında

Aslında şansı yoktur zifiri karanlığın. Ve siz güneşe kin kusan yarasalar, dolunaya diş bileyen çakallar, kara gecelerin kör bekçileri, haberiniz olsun. Henüz ışığı dünyaya ulaşmamış, ışıl ışıl, dizi dizi, yıldızlara astık yüreğimizi. Bir sabah bekliyorum, benim beni açtı. En makbul duaların ta arşa bulaştı. Bir sabah bekliyorum, ümitler bayrak bayrak. Bir sabah bekliyorum, alıp getirse Burak. Bir sabah bekliyorum, ışığı inci mercan. İlk sesi ezan olsun. Bir sabah bekliyorum, seherde hale hale yaşanan Kur'an olsun. Bir sabah bekliyorum, şehitlerin yüce dağlar açtı, namertlerin dona kalıp şaştı. Bir sabah bekliyorum, yiğitlerin başı dik dolaştı. Bir sabah bekliyorum, Çınarca gümrah olsun. Bir sabah bekliyorum, bir sabah, yardımcım Allah olsun. Boşa gider onca emek, haramdır yoruldum demek. Hak yolunda tökezlemek ve yıkılıp düşmek yasak. Zorluğa göğüs germeli, zalimlere ders vermeli, başın göklere ermeli, lakin haddi aşmak yasak. Kapılarak kin ve hırsa, bin bir tuzak kurulursa, dost hançeri vurulursa, hayret edip şaşmak yasak. Kıvamında yan çabanın, sabır olmalı çobanın, gidip de yağdın yabanın, ateşinde pişmek yasak. Sen bereket, sen başaksın, buyda gül, soyda topraksın. Suyun vaku rengin aksın, seller gibi taşmak yasak. Titrese de yer küresi, bilinmez yurdu yöresi, böyledir yiğit töresi, şan peşinde koşmak yasak.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben buz pınarlarından su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken güneş, büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Yarım yanlış hatıralar duymuşum mübarek gazadan Eylül öncesi. Yurdun gül devrini soluklanmadım, and içtim yediler kırklar üstüne. Şimdi, şimdi erenlerle aynı saftayım. Sevdam hem Mevlana hem İmam Şamil. Bülbül olmamış da kartal olmuşum. Lakin her sevdaya omuzdaş gerek. Yine akşam, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim.

Yıkıldı mevsimler gün ortasında. Kan aktı bahardan, yeşil ağladı. Meydanları baykuşlara bıraktık. Gönül gözlerine kilit vuruldu. Bir yürek gönderdim alaca şafak. Gelecektir diye sabır tesbihim. Yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Ben buz pınarlardan su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken, güneş büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen seni ne delice özlerim, ne delice özlerim, ne delice.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin.

نفسی می آید که ز انفاس خوشش

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ateşi güzelim açer ya. Yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla. Kırılgandır koyu karanlıkta.

0: sıra.
1: Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey ehli dil. Akıldır yolumuzu aydınlatan kandil. Sabrı merhem et yarana, sevgiyi eylese bil. Her şeyi bilmen gerekmez. Yeter ki haddini bil.

Nadana yol sorulmaz. Nadana yol sorulmaz deme, burası neresi? Deryaların ortasında su akmazın deresi. Ne çıkarsa heybemizden olalım razı, kimine kaburga dolması, kimine fasulye piyazı.

Değerli dostlar, 15 Haziran 2026 Pazartesi gününden Heybe programından ben Uğurcan Bulat hepinize kucaklar dolusu selamlar, saygılar, sevgiler olsun efendim. Hakikat yolunda yürümeye çalıştığımız şu hayatta hepimize lazım olan üçlemeyi bugün bahsetmiş olacağım sizlere. Yine heybemizi sırtımıza vuracağız ve kendimizi yola vuracağız efendim. Yola revan olurken bu yolculukta, bu hayat yolculuğunda, bu muhabbet yolculuğunda üç önemli kavram üzerinde durmamız gerekiyor. Bu üç önemli kavramı kavrayamadığımız sürece kavramın kavramaktan geldiğini de düşünelim, aklımızda bir kenara.

Bu kavramların üçlemesi takdir, takdis ve tahkir. Efendim programımıza bir eserle başlayacağız ama öncesinde hatırlayalım. Bugün Fatma Ana orucunun tutulduğu gün. Fatma Ana orucunu tutanlara da mübarek olsun diyelim. Radyolarını yeni açan dostlarımızı, Instagram'a yeni gelen dostlarımızı hepsini muhabbetle bir kere daha selamlayarak iyi haftalar dileyelim. Ve Mah-ı Muharrem'e bir gün kaldı şu günlerde, bir taraftan da Matem-i Muharrem demek lazım ayrıca. Güzelliklerle beraber iyi bir yayın olsun arzu ediyorum. Evet değerli dostlar, Kayahan'dan dinleyelim. Uzun zamandır Kayahan dinlemedik. Seninle her şeye varım benim.

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar. Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize selamlar, muhabbetler. Fatma Ana orucumuz da mübarek olsun diyerek iyi bir hafta temennisiyle heybemizi aldık omuzumuza, yine yollara revan olduk. Bakalım bugün heybemizden ne çıkacak diye yeni gelen dostlar merak ediyorsa söyleyelim. Heybemizden bugün üç kavram çıktı: takdir, takdis ve tahkir. Bu üçlemede dengeyi bulamadığımız zaman, yani takdir ve tahkir arasında, takdis ve tahkir arasında takdiri bulamadığımız zaman genellikle trafik ciddi şekilde karışıyor ve bu kaosun içerisinden çıkmak hiç de kolay olmuyor. Dini yaşayışımız dahil değerli dostlar olmak üzere günlük hayatın her karesini ilgilendiren üç kavram bu üç kavram. Yani aile hayatımızı ilgilendiriyor, arkadaşlık ilişkilerimizi, dostluk ilişkilerimizi, birlikte aynı yolda yürüdüğümüz, aynı meşrepte nefes aldığımız ya da başka cemiyetlerde bir araya geldiğimiz, farklı renklerin, farklı seslerin, farklı nefeslerin, farklı anlayışların, farklı çözümlerin bir

zor olanı takdirde bulunmak. Takdir, takdis ve tahkir üçlemesinde takdir en zoru diye düşünüyorum. Çünkü takdir kavramına sahip olmak, takdiri hayata yürürlüğe sokabilmek biraz emek istiyor. Çokça emek istiyor. Ama takdis ve tahkir emek istemiyor. Onun için şartlanmış olmak yetiyor. Ön kabule sahip olmak yetiyor. Araştırmaya ihtiyaç gelmiyor. Bir ön yargıya sahip olmak yetiyor. Öteden beri taşıyıp geldiğin bilgilere yaslanmak yetiyor. Ama bir şeyi takdir edebilmek için, o şeyi onaylayabilmek için, o mesele üzerine kafa yorman, üzerinde düşünmen, okumalar yapman, tahlillere gitmen, temyiz işlemi yapıyor olman, eldeki bilgileri, verileri birbiriyle konuşturabiliyor olman, oradan birbiri içerisine çıkarımlar yapıp ondan sonra ancak bir yargıya varabiliyorsun ve o zaman takdir ediyorsun. Yani gerçek anlamda takdir ancak böyle olabilir. Belki başka gerekleri de var sizlerin aklına gelen. Mesela birisine söyleseniz, ya ben seni takdir ediyorum. Neyi mi takdir ediyorsun diye sorduğunda ona söyleyebilecek sözlerimizin olması lazım. Senin şu davranışının şuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunun kolay kazanılmadığını düşünüyorum. Büyük bir emekle elde edildiğini düşünüyorum. Öncesinde nice badirelerden geçildi, nice azap derelerinden geçildi, nice yokuşlarda terlenildi, nice inişlerde yuvarlanıldı ve bir kıvama, bir noktaya gelindi ve bu noktadan sonra artık söylenebilecek bir cümle olduğunu düşünüyorum mesela diyebiliyor olmamız gerekir.

fark var. Beğeni her türlü olabilir. Duruşun hoşuma gitmiştir, bakışın hoşuma gitmiştir, meşrebin hoşuma gitmiştir, işte yemek yiyişin hoşuma gitmiştir, bana yakın gelmiştir, benim kültürüme uymuştur, öyle olmuştur, böyle olmuştur, giydiğin renk, kullandığın kelimeler, oturup kalkma biçimin, edan, tavrın, halin, nezaketin, inceliğin, bütün bunlar benim hoşuma gitmiş olabilir. Ve bundan dolayı da sana karşı bir beğeni duygum gelişebilir. Bir hoşlanma olabilir. Beşeri anlamda. Ama bunun takdir edilebilmesi için içinin doldurulmuş olması lazım. Yani takdir ettiğimizde takdir ettiğimiz şeyin mahiyetini, içeriğini, boyutlarını, çerçevesini, münderecatını eski tabirle biliyor olmamız lazım. Ve bunlar arasından, içerisinden bir süzülmeyle takdir ediyor olmamız gerekir. Yani takdir dediğimiz şey öylesine bir beğeni, öylesine bir hoşlanma demek değil. Ya ben bu adamı sevdim, neyini sevdim? Yürüyüşünü sevdim, neyini sevdim? Saçını atışını sevdim. Neyini sevdin? Tebessümünü, gülüşünü sevdim. Neyini sevdin? Sessizliğini sevdim. Neyini sevdin? Sesliliğini sevdim filan. Hani bunları diyebiliriz. Bunlar bir hoşlanma, bir beğeni olabilir. Ama takdir, takdir ciddi bir şey. Takdir emek gerektiren bir şey. Yani normal şartlarda takdir nedir diye baktığımızda, araştırdığımızda hani bir başarıyı görmek, bir emeği görmek, güzel bir davranışın farkına varmak ve bunu beğenmek gibi anlatıyorlar bize. Yani baksak, araştırsak böyle şeyler çıkıyor. Bir değer verme anlamına geliyor. Mesela eğitim sistemi.

Gelmesi, onaylaması da bir takdirdir ama gerçek anlamda bir takdir neredeyse onun kadar bir bilgiye sahip olmanı da gerektirebilir. Örneğin bir alimi nasıl takdir edeceğiz? Hangi bilgiyle onu takdir edeceğiz? Takdir, kader, mukadder, kadir, kadir bilmek değil mi? Kadrini bilmek, kıymetini bilmek, değerini tartmak gibi anlamlara da geldiğini de düşünsek, bizim o tartıyı yapabilecek bir arka plan bilgisine, bir görünmez emeğe ve inceden inceye elemiş olan bir zihin eleğine, değil mi, bir kalp eleğine sahip olmamız lazım ki o bilgilerin tümünü orada eleyelim, orada yoğuralım ve oradan bir takdir çıkartalım. Evet, takdir, takdis ve tahkir işlemesi üzerinde bugün sizleri düşünmeye davet ediyorum. Takdir işte bu kısa anlamıyla internetten ya da oradan buradan baktığınızda karşınıza çıkan şeyin bir başarıyı takdir etmek anlamında söylenir. Emeği görmek anlamında söylenir. Bir davranışın farkına varmak anlamında söylenir ama benim anlatmaya çalıştığım bugünkü muhteviyat, içerik bunlardan daha öte bir şey. Bir de tabii takdis olayı var. Takdis olayı takdirden daha kolaydır. Öyle ya da böyle onu kutsamak istersin, onda bir manevi paye görürsün, onda ilmi bir paye görürsün, onda işte başka türlü bir itibar görürsün, bir metin olma hali görürsün, bir azizlik hali görürsün, pek çok şey görebilirsin. O gördüğün şeyi takdir etmek, az evvel anlatmaya çalıştığım için, emek istediğinden dolayı, zor olduğundan dolayı, buna muktedir olmak için bir çabayı göstermek gerektiğinden dolayı takdis etmek genellikle daha kolaydır. Bir ön kabule bakar. Bir de bir ön yargıya bakar. Yani bizden hep iyi adam çıkar. Yok, bu okuma merkezleri böyle gibi genellemelerle genellikle yapılabilir bir şey. İşin içerisine girmeden, derununa vakıf olmadan, ayrıntılarına inmeden, emek çekmeden genellikle yaptığımız şeylerden birisi onu takdis etmek. Mesela diyelim ki İmam-ı Azam harika, kutsal diyorsunuz ama diyelim ki İmam-ı Azam Hazretleri'nin hiçbir kitabını okumamışsın, çözümlemelerine bakmamışsın, o ilmi elde edene kadar uğraştığı çabalara yoğunlaşmamışsın, devrinde kimlerle nasıl mücadele ettiği konusuna yönelmemişsin, o kendisini o dönemde nasıl tahkir ettiklerini, neler yaptıklarını, nasıl zulme uğradığını, işte yönetim erkeğiyle yaşadıklarını vesaire vesaire, öğrencileriyle olan ilişkisini, Ebu Yusuf'la olan ilişkisini, Ebu Muhammed'le olan ilişkisini, öğrenci halkalarında, ilim halkalarında nasıl ilimler işte yaptığını, ne gibi tartışmaları yaşadıklarını ve o sırada neyi esas aldıklarını, ehli rey ile ehli hadis arasındaki o döneme ait olan mevzuları, incelemeleri filan hiçbir şeye varmadan sadece isminden dolayı diyorsun ki şöyledir. Burada tabii misal olarak verdim, yani İmam-ı Azam hakikaten azamdır, ayrı bir mesele. Fakat Bu sonradan başımıza bela oluyor normal gündelik hayatımıza baktığımızda. Diyelim ki bir kişinin bakışını, duruşunu, mimini, gamzelerini, tebessümünü, dudağındaki kıvrımı, oturuşunu, nezaketini, söz söyleme biçimini gördün, fark ettin, hoşuna gitti, bir beğeni haline geldi ve onu takdir etmek yerine takdise geçtin. Ya ne güzel insan bu, ne muhteşem insan bu, ne hanımefendi insan bu, ne kadar harika insan bu, ne kadar işte öz saygıya sahip olan bir insan bu, ne kadar nazik, ne kadar sevgi dolu, ne kadar fedakar, ne kadar şöyle, ne kadar böyle diye onunla ilgili bir takdis olayına girdin. Onu yücelttikçe yücelttin, kutsadıkça kutsadın, yukarılara çektikçe çektin, onu manevi bağlamlarda yukarılara çektin, beğeni bağlamında yukarılara çektin. Bir nevi ona uluhiyet makamlarını
uluhiyet makamlarını bile ona yüklemeye

başladın. Şöyledir, böyledir diye ona o makamları yüklemeye başladın ve takdis noktasına doğru mesele kaymaya başladı. Çok tehlikeli bir nokta.

Evet, Önder abi de yazıyor. Bunun tabii başka anlamları da var. Yani çözüm merkezlerine göre, anlayışlara göre, yaklaşımlara göre, manevi durumlara göre farklı anlamları var. Sufilikte vesaire filan daha derin anlamları var olabilir. Biz bu programda daha ziyade bizim anlayabileceğimiz, işte ortak bir fikir yürütebileceğimiz, gündelik hayatımıza dokunabilen, eksiğimizi göstermeye matuf, iyiliklerimizi pekiştirmeye işte yönelik, ifrat ve tefritten kurtularak bir denge bulma arayışına cevap olabilecek hatırlatıcı cümleler kurmaya çalışıyoruz. Yoksa kesin hükümler şeklinde şu şudur, bu budur diye bir yerde bir şeyler söylemeye çalışmıyoruz. Önder abi yazdıklarını görüyorum ama tabii bu kadar uzaktan onların tümünü okuma şansım yok. Şimdi takdis etmek kolay dedik ama onu takdir etmek daha zor. Takdis ettiğin kişiyle daha sonra yakın temasa geçtiğin birisi olursa o kişi, yakın ilişkiye geçtiğin birisi olursa, yani her türlü diyelim ki pirdaş olduğunuz, aynı eşikte durmaya başladınız ya da sevgili olduğunuz, yaren olduğunuz, birbirinizin kalbine aktınız ve bir ilişkiye, bir yol yürümeye, bir karşılıklı sadakate, bir vefalılığa söz verdiniz, birlikte yürümeye söz verdiniz. Ondan sonra bu kutsamadan sonra eğer bu olursa her adımda bir hayal kırıklığıyla da karşılaşmanız mümkün. Takdir etmeniz gereken yerleri aşıp da takdis etmeye başladığınız için, onu çok daha yukarılara bir yerlere koyduğunuz için günlük yaşamla karşılaştığınızda bu defa onların olmadığını, yani sizin o gördüğünüzün bir yanılsama olduğunu, sizden kaynaklanan bir yüceltme, bir yükseltme, bir yukarılara taşıma, bir onu işte balonla uçurma gibi olduğu için normal gündelik hayata döndüğünüzde, birlikte yaşamaya başladığınızda ya da daha çok zaman paylaşmaya başladığınızda onun da kızgınlıklarının olduğunu görüyorsun, onun da kırgınlıklarının olduğunu görüyorsun, onun da yaralarının olduğunu görüyorsun, onun da yaralarını saramadığını görüyorsun, onun da saramadığı yaralardan dolayı bir ima bile olsa, ima olmasa da o öyle anlamış olsa bile buradan ciddi şekilde yaralandığını görüyorsun, kanamalar yaşadığını görüyorsun ve o zaman anlıyorsun ki o takdis ettiğin yerden biraz böyle hafifçe artık aşağıya doğru tekrar inmen gerektiğini anlıyorsun. Fakat bu onun suçu değildi. O beni takdis et, beni yücelt, beni işte ilahlaştır, yukarılara taşı filan dememişti. Bir kutsallaştırma beklememişti. Şimdi kutsallaştırmayı yaptıktan sonra böyle bir yakın ilişkiye söz konusu olduğunda bu defa hayal kırıklıkları oluyor. Bu hayal kırıklıkları bazen ciddi şekilde sarsıcı da oluyor. Ya ben seni öyle görmüyordum, ben seni öyle bilmiyordum, ben seni öyle tanımıyordum, ben sana öyle bakmamıştım, ben seni öyle hissetmemiştim, ben seni öyle algılamamıştım gibi bir sürü yıkılmalar, depremler, sarsıntılar, değil mi? Zelzeleler manevi anlamda, ilişki anlamında, duygu anlamında, kalbi anlamda zelzeleler, yıkıntılar, sarsıntılar oluyor. Ve burada da o büyük hayal kırıklığının neticesinde kişi kendini muhasebe etmek yerine ne yapıyor? Genellikle karşı tarafa bir yansıtmaya geçiyor. Psikolojik sonuçlar ortaya çıkıyor ve onu suçlamaya, ona yansıtmaya, ona karşı salvolar geliştirmeye başlıyor. İşte o zaman Barış Manço'nun dediği gibi Ali yazar, Veli bozar, keskin sirke küpüne zarar bir duruma geliyor. Bu keskin sirke küpüne zarar durumu maalesef hepimizin başına belli zamanlarda, belli yaşlarda, belli zayıflıklarda diyelim ki muhakkak gelmiştir. Hepimizin başına gelen bir durum bu. Bu keskin sirke küpüne zarar olmasın. Keskin sirkelerden uzak durmak lazım. İhtidal bize gereken şeydir. Muhtedil olmak bize gereken şeydir. Mesela makul olmak diyoruz, değil mi? Makul olmak bize gereken şeydir. Makul olmamız lazım. Makul ne demek?

sıklıkla kullanırız bu kelimeyi. Ya makul bir insan. Ya yaklaşma ona, o makul bir insan değil filan deriz ya. Günlük dilde kullanılırdı. Eskiden babalarımız, annelerimiz daha sık kullanırlardı. Makul insandır bu. Makul insan değildir bu dediğimizde, makul dediğimiz zaman akla uygun davranan, aklın güzelliğine uygun davranan, akılların güzel gördüğü marufa uygun davranan, toplumun sağduyusuna, toplumun işte içsel sezgisine, ortak yaşamına ve ilahi sisteme uygun davranan demektir. Makul davranış, akli davranış demektir. Akla uygun davranış, aklın kabul ettiği davranış. Tabii buradaki akıl da senin aklın, benim aklım şeklinde değil de genel aklın kabul ettiği davranışlar. İşte yalan söylememek gibi, hırsızlık yapmamak gibi, zina etmemek gibi, iftirada bulunmamak gibi konularda, yani aklın güzel kabul ettiği şeylere uygun şekilde davranmak ve verilen çözümleri buna uygun yapmak anlamında. Evet, Ali yazar, Veli bozar. Eğer takdir, takdis ve tahkir dengesinin içerisine sıkışmışsak, takdir edemediğimizde, ki zor bir şey demiştik bu, emek gerekir, çaba gerekir, zaman gerekir, adil olmayı gerektirir, hissiyatlarından uzak olmanı gerektirir, akli olmanı gerektirir, makul olmanı gerektirir ve zor bir şeydir. İşte bu zor bir şeyi yemediğinde nefsimiz, buna, bu yükün altına girmediğinde iki davranış gösteriyor. Yani takdir edemediğinde, makul olamadığında, akla uygun davranamadığında, mutedil olamadığında, ifrat ve tefritin arasında bir denge tutturamadığında iki davranış sergiliyor genellikle. Bunlardan birisi ya takdis oluyor, aşırı yüceltiyor, göklere çıkartıyor, ona bir sultan gibi davranıyor, ona bir prenses gibi davranıyor, ona bir prens gibi davranıyor, yapmadığı kalmıyor. Tabi yaparken zevk alıyor, lezzet alıyor, kendine doyum sağlıyor. Bunları da kenara koyarak söylüyorum. Ama bunlar bittiğinde ya da böyle davranmadığında tahkir etmeye başlıyor. Onu küçük görmeye başlıyor, aşağılamaya başlıyor, hor görmeye başlıyor, zedeleyici davranıyor, tahkir edici davranıyor, takdirin zıttı olan davranışlar gösteriyor, travmatize davranıyor, ötekileştiriyor, tanımlıyor, bir sürü bir şey yapıyor. Yani takdir, takdisin arasında takdiri başarmamız lazım. Bir mümine yakışan, bir dervişe yakışan, bir aşığa yakışan, bir insanın insaniyetine yakışan, insanlığın haysiyetine yakışan, insanlığın şahsiyetine yakışan, onda güzel duran davranış takdirdir. Çünkü takdirde kendini de muhasebe etme vardır. Yani birini takdir ederken o şeyin sende olmadığını fark edersin. Ve dersin ki ya seni takdir ediyorum, ben bunu yapamıyorum. Seni takdir ediyorum, ben senin gibi sevemiyorum. Seni takdir ediyorum, bir sıkıntılı hali olduğunda, bir kızgınlık hali olduğunda ben senin gibi öfkemi bastıramıyorum. Seni takdir ediyorum, sen sana bir şeyler söylendiği halde onu makulleştirip ondan sonra göğsünde yumuşattıktan sonra topu, ondan sonra onun anlayacağı bir lisan ile ve onun anlayacağı bir zaman diliminde anlatıyorsun. Ben

Neyse bodoslama dalıyorum. Hemen çözmeye çalışıyorum. Öfkemi kabartıyorum. Haklı olduğumu iddia ediyorum. Asla haksız olduğumu düşünmüyorum. Ne kadar içimde olumsuzluk varsa onun bütününü ona projekte ediyorum. Ona yansıtıyorum. Ona boşaltıyorum. Sanki arada böyle bir kanalizasyon gibi boru tesis ettim. Ve tümünü ona aktarıyorum. Sen bunu yapmıyorsun. Sen ayrıştırıyorsun. Karşı tarafın güzel yanını da görüyorsun. Bu güzeldir diyorsun. Eksik yanını da görüyorsun, bunu tamamlaman gerekir diyorsun. Bunu tamamlaman gerekir demenin de bir takdir olduğunu biliyorsun. Ona iyi gelecek şekilde, onu kendini imar edebileceği şekilde bunu söylüyorsun. Dolayısıyla ben seni takdir ediyorum demek, takdir ettiğin kişinin neyini takdir ettiğini, hangi ölçülerde fark edip takdir ettiğini de ortaya koymayı gerektiren bir durum ve gerçekten de olağanüstü bir haldir. Takdir etmek, takdir edilecek bir haldir. Takdir etmek, övülecek bir haldir. Biz onun için genellikle takdirden kaçınırız çünkü takdir bir emek gerektirir. Ve çok kıymetli bir şeydir. Yani ben öfkeme senin gibi sahip olamıyorum. Ben diyelim ki bir yanlış gördüğümde, ondan sonra bana bir yanlış yapıldığında, bir sadakatsizlik yapıldığında, bir vefasızlık yapıldığında, verilen sözler tutulmadığında ya da kendisini öyle gösterdiği halde öyle çıkmadığında, şöyleyim böyleyim dediğim halde tam tersi bir davranış gösterdiğinde ben hemen bütün oklarımı çıkartıyorum, mızraklarımı çıkartıyorum, adama doğru saldırıyorum, onları saplamaya çalışıyorum. Sen bunu yapmadan onu anlamaya, sorgulamaya ve karşılıklı konuşmaya, eleştirilerini söylemeye, bunun farkına varmasını sağlamaya, ayrılırken bile ilişkiden ya da ne bileyim bir şeyi sonlandırırken bile arkadaşlığını, evliliğini, ilişkini, dostluğunu, yarenliğini, sevgililiğini, neyse işte bir şeyi sonlandırırken bile onun bundan yararlanmasını sağlayacak bir şekilde bir yaklaşım gösteriyorsun. Ben seni takdir ediyorum. Ben bunu yapamıyorum çünkü demek hakikaten bir bakıma kendini de hesaba çekmek, kendinin de röntgenini çekmek, kendinin de eksiklerini ve fazlalarını fark etmek ve bunlara karşı bir takdirde bulunmak, bir değer skalasına bunları koyduktan sonra ben yapamıyorum, sen yapabiliyorsun diyorsun. Ya da diyorsun ki ya ben böyle bir durumla karşılaştığımda ben tamamen içeriye çekiliyorum, kendime kapanıyorum, kendime kapaklanıyorum, kimseyle konuşmuyorum, yemekten içmekten kesiliyorum, hayattaki zevklerimin tümünden vazgeçiyorum, hiçbir şeyden zevk almıyorum, ne kimseyle konuşmak istiyorum, ne kimseyi görmek istiyorum, ne bir yere gitmek istiyorum, daha evvel zevk aldığım hiçbir şeyi şimdi yapamıyorum, tamamen kendi kabuğuma çekiliyorum ve bir sosyal izolasyon yaşıyorum. Ama sen böyle yapmıyorsun, yani onsuz da yaşayabiliyorsun. Ve bunu ifade ettikten sonra da yapabiliyorsun. Demek ki sen benim oluşturamadığım bir şahsiyet oluşturmuşsun. Demek ki sen benim oluşturamadığım bir yaşama biçimi, stili oluşturmuşsun. Demek ki sen benim başaramadığım bir anlama, bir kavrama biçimi, tarzı geliştirmişsin. Ve hayata bir yerden bakıyorsun, bir değerden, bir sabiteden, bir sütundan, bir kararlılıktan, bir oluştan, bir şahsiyetten bakıyorsun. Halbuki ben kendimi çok şahsiyetli görüyordum. Ben kendimi çok metin görüyordum. Ben kendimi çok aziz görüyordum. Ben kendimi çok muhterem görüyordum. Fakat bu söyledik, senin de gördüğün bu davranışların hiçbirini ben kendimde açığa çıkartamadım. Kendimde zuhura getiremedim. Ben bunların hiçbirisini yapamadım. Sen bunları yaptın, sen bunları yaparak benim de gözümü açtın, benim de bakışımı netleştirdin, benim de gri alanlarımın netleşmesine sebep oldun dersen eğer, o zaman bu bir takdir olur. Ya sen hep böyle ilişkilerden sonra böyle yapıyorsun, sen hep annenle kavga ediyorsun, sen hep babamla problemlisin, sen işte bütün arkadaşlarınla işte şöyle şöyle oluyorsun, onlar seni hep terk ediyorlar ya da sen hep onları terk ediyorsun, demek ki sende problem gibi
tahkir edici, anlamadan, sebeplerini anlamadan. Çünkü her insanın yaşadığı gerçekten kıymetli ve gerçekten özel, kendine mahsus, senin bilmediğin, bildiğin görüntü ama bilmediğin o kadar büyük ayrıntı var ki, bu ayrıntıların hiçbirini bilmeden, bunları tahkik etmeden, bunları belli terazide hangi ağırlığa denk geldiğini düşünmeden,

bu yaşanan durumların hangi duygu durumlarda, hangi hallerde yaşandığını hiç hesaba katmadan ya takdir ya takdis ediyorsun, yüceltiyorsun, büyütüyorsun, ululuyorsun ya da tahkir ediyorsun, küçültüyorsun, aşağılıyorsun, onurunu zedeleyici davranıyorsun. İkisi de kaçamak. Takdir edemeyenler kişiliğine göre ya da o günkü haline göre, o anki durumuna göre ve muhatap olduğu şahısla da göre ya takdis ediyor ya tahkir ediyor. Diyor ki ya sana insan mı yok, sana yol mu yok, sana meşrep mi yok, sana dost mu yok, sana arkadaş mı yok, sana yaren mi yok? Oho, bulursun, edersin, şöylesin, böylesin. Sen zaten işte tenezzül etmiştin ona filan. Misal mesela. Halbuki onu düşünmeye sevk etse, yanlışlarını fark etse bu takdir anlamına gelir. Şimdi buradan büyüterek, buradan yüceleştirerek, buradan ululaştırarak bambaşka bir yere götürüyor. Ve aslında ona da zararlı da oluyor. Ya da tahkir ederek. Ya sen hep böylesin zaten. Sonunda işte çıkmaz sokağa çıkıyorsun. Bohçanı toplamak zorunda kalıyorsun. Kimseye yar olmuyorsun. Niyazi Mısri Baba'nın öyle bir şey değil mi? Ben bu yerde kimseye yar olmadım falan diye bir şey var. O hatırıma geldi. Gibi yani takdir etmek gerçekten çok zordur arkadaşlar. Çünkü takdir bilgiyi gerektirir. Bir kader demektir. Bir ölçü demektir. Bir tartı demektir. Bir muhasebe demektir. Bir analiz demektir. Bir tahlil demektir. Onu tahlil edebilmen için, analiz edebilmen için o malzemenin kendisine, o muhtevanın kendisine sahip olman lazım. O muhteva sende olmadan, yani o muhtevayı, o anlamı, o yaşanılmışlığı kavramadan, bir veriye ulaşmadan takdir, neye göre takdir edeceksin? Nasıl olacak o takdir? Dolayısıyla takdir etmek zor. Takdir etmek çünkü biraz da kendini zorlamayı getirir, konfor alanından çıkmayı getirir, biraz yorulmayı getirir, muhatabını düşünmen lazım geldiğini getirir, onu psikolojik ve sosyolojik olarak analiz etmeni getirir, onun vartalarını, sıkıntılarını, yaşanmışlıklarını, onların bağlantılarını ve yanlış alışkanlıklarını vesaire vesaire, bütün bunları muhasebe etmeni gerektirir ve zor bir şeydir. Takdir edemediğimizde maalesef ya takdise gidiyoruz ya da tahkire gidiyoruz. İkisi de problemli, ikisi de kendimiz kıvama gelemiyoruz, kendimiz kemalata yükselemiyoruz. Böyle yaşayıp yaşayıp gidiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, zevkler alıyoruz, işte musikilere gidiyoruz, şeylere, ayin-i şeriflere gidiyoruz, camilere gidiyoruz, tekkelere gidiyoruz falan ama kendimizi muhakeme etme, kendimizi bulma konusunda bir şey olmuyor. Takdir ettiğim, takdir ettiğimin neyini takdir ediyorum? Takdis ettiğimin takdis edilecek bir yanı var mı? Tahkir ettiğimde bunu hak ediyor mu? Sorularını kendimize soramıyoruz. O zaman da ne oluyor? Ali yazıyor, veli bozuyor, keskin sirkede küpüle zarar veriyor.

Mah-ı Muharrem'in birinci günü. Değerli dostlar, biraz daha böyle özetleyerek gidecek olursak mevzunun mahiyeti, manası anlaşıldı diye görüyorum. Takdir zordur demiştik. Takdis kolaydır, yüceltirsin. Yani bir tek kişi o ne yazmış, neler yazmış, hangi şartlarda yazmış, mektuplarını talebelerine nasıl ulaştırmış, onları seyri sürük getirmek için neler çekmiş, mak için nerelerden yararlanmış, kimlere cevap olsun diye yazmış, nasıl bir dille yazmış, kime hitap etmek üzere yazmış, bütün bunları bilip öyle takdir edebilirsin. Başka türlü nasıl takdir edeceksin? Bilmeden yapılan takdir takdir midir? İşte bundan kaçmak için, bu zorluklara girmek için bu sefer ne oluyor? Hemen takdis ediyorsun. Ya da senin meşrepten değilse, senin mezhepten değilse, senin ırkından değilse, senin ülkenden değilse, senin beğeni aurana, selam dairene, alanına girmediyse de o zaman hemen tahkir ediyorsun. Allame-i Cihan olsa kabul etmiyorsun. Ben daha evvel Üsküdar FM'de program yapıyordum. Allah olsun ömür versin, Süleyman Ateş Hoca'yla da programlar yapıyordum. Sevdiğim, saydığım, takdir ettiğim ve tarafından da sevildiğim birisidir. Risale-i Nur okuyan bir abiyle karşılaştık, emekli binbaşı. Ne yapıyorsun dediğinde, ya Süleyman Hoca ile program yapıyorum, çok şey öğreniyorum dedim adamdan. 30 küsür 35 cilt Kur'an ansiklopedisi var adamın. Ömrü boyunca 2 saat uyuyarak her gün ilim çalışmış bir hafız, neyse işte. O bana dedi ki, kardeş Risale okuyor mu dedi. Abi bilmiyorum dedim. Ama okuyordur herhalde dedim. Yani İslam kültür mirasının bir yazarı, bir alimi, bu ülkenin bir, değil mi, allamesi olup da bir alimi olup da başkalarını okumamak diye bir şey olabilir mi? Zaten onların tümü onların ilgi sahasına giriyor olması lazım. Ve bizim için de öyledir nitekim. Yani İslam kültür mirasına ait olan her şey bizimdir. Her şey istifademizdedir. İşte orada bir eseri sadece yücelttiğinde fark etmeden başkalarını tahkir ettiğini de anlayamıyor. Benim için dedi kardeş, Risale okumuyorsa hiç dinlemeye gerek yok. Boşuna program yapıyorsun. Sen de zamanı harcama filan dedi. Bu tabi, bu mevzu aşağı yukarı 25 yıllık bir mesele ve o günden beri hep aklıma gelmiştir. Yani insanı, bir alimi takdir etmek bile bu kadar zorken, biliyor olman gerekirken, çalışıyor olman gerekirken, bu kadar kolay tahkir etme gücünü, kibrini sana ne veriyor? O zaman anladım ki çoğumuzda bir meşrep kibri var. Bir meşrep egosu var çoğun. İhya Ulumiddin okuyorduk. Mustafa hocamla beraber, köyün imamı, Allah rahmet etsin. Çok güzel Kur'an okurdu. Lezzetle, bu kadar lezzetle Kur'an okuyan başka birine de rastlamadım desem yeridir yani. Öyle lezzetle Kur'an okurdu. Çevremdekileri bilir, zaman zaman hikayelerini filan da anlatırım. O Mustafa hoca da mesela Gazali meftunuydu. Ben o yaşlarda mefhumuyla birlikte Gazali okumuştuk. Sahurlara kadar, ki köyde uykusuzluk zordur. Onu kendi gözlüğünü veriyordu. Ondan ben bir paragraf okuyordum. Hoca izah ediyordu. Bir paragraf okuyorum, o izah ediyor. Yani artık böyle sahuru zor buluyorduk. Gözlerimiz şişiyordu. O da mesela Gazali için bunu söylüyordu. Yani İhya için, daha doğrusu Hazreti Gazali'nin başka eserleri de var da. Yani İhya okumuyorsa adam, ağzıyla kuş tutsa benim için bir şeyi ifade etmez diyordu. O zaman da anlamıştım. Yani o zaman Allah'ın verdiği emekle, ilimle, takdir

ile bir şey oluşturuyor. Sen birini kutsuyorsun. Halbuki onu takdir etmen lazım. Yaşadığını, yazdığını, anlattığını, anlatabildiğini, anlattığı konuları, anlatma başarısını, anlattığını, ne kadar anlaşıldığını, senin ne kadar anladığını filan takdir etmen lazım. Zor bir şey yani. Ama yüceltiyorsun onu. Onu yücelttiğinde diğerlerini aşağıya düşürdüğünü fark etmiyorsun. Ya böyle bir acayip bir şey olmuş oluyor. Yani takdir bu budur dediğinde diğerleri ne olacak o zaman yani? Bu sadece budur, bu anlatıyor. Bunun yükümlülüğü dediğine diğer bütün alimleri, allameleri, yazılanları, o kültür mirasını, onların tümünü şeye atmış oluyorsun. Yani onu tahrif etmiş oluyorsun, aşağıya indirmiş oluyorsun. Yani

etmemiz lazım. Yani ilk çözmemiz gereken kavramlardan nasıl, geçen konuştuğumuzda iki kavram vermiştik, üzerinde çalışan düşüneniniz olmuş mudur bilmiyorum tabii ama ilk çözmemiz gerekenlerden kavramlardan üç kavramın birisi de bu: takdiri yerinde kullanıyor muyum? Takdirse kendimi mecbur görüyor muyum ki zor değil? Yani Cenab-ı Allah'ın, vahyin ve Efendimiz'in, Ehl-i Beyt'in dışındakileri takdir ediyor olmamız lazım. Onların bizim takdisimize de ihtiyaçları da yok ayrıca. Biz onları takdis ederek büyüttüklerimizi, yücelttiğimizi zannederiz. Hayır efendim, seni yüceltmene onun ihtiyacı yok. Anlamaya senin ihtiyacın var. Takdir etmeye senin ihtiyacı var. Çünkü anlarsan takdir edersin. Takdir ettiğini, belirlediğini, önemli saydığın, takdir bu demek, saydığın üzerine daha çok gidersin. İhtiyacını daha çok giderirsin o eserden. Başka bir dönemde, başka bir yerden, başka bir ihtiyaç doğduğunda onunla başka bir yerden giderirsin. Böylece o İslam kültür mirasının, ilim mirasının, Cenab-ı Hakk'ın ilminin yansımasının tümünden doğru biçimde yararlanırsın. Takdir etmeden yararlandığında, takdir yararlanması üzerine yaklaştığında muhtemelen daha çok istifade edeceksin. Çünkü takdis ettiğin şeyi anlamaya ihtiyaç duymazsın. O zaten yücedir, o zaten büyüktür, o zaten çözmüştür, o zaten halletmiştir dediğinde mevzuyu kavramış olmuyorsun ki. Yıllarca beraber kaldığımız öğrenci evinde arkadaş vardı. İşte Risale okuduğumuzda işte böyle birbirimizle övünüyoruz falan, o şeyde diyoruz işte kader meselesini sadece işte bizim şeyhimiz, üstadımız çözmüştür diyoruz mesela, tamam mı? Diğeri de başka bir şey diyor tabii. O zamanlarda cidelci zamanlarımız, herkese tartışmaya girme eğilimindeyiz, kendi dediğimizi belletmek zorundayız, başka hakikat yok deme eğilimindeyiz, güdülemeye çalışıyoruz, kafasını kıra kıra söylüyoruz, mücadele ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, öyle bir evre. Ondan sonra o abi dedi ki, işte o kahvede biriyle tartışırken, kardeşimiz dedi, bizim hocamız dedi, üstadımız bu meseleyi çözmüştür dedi, tamam mı? Mesela kader meselesini çözmüştür, başka hiçbir alimin çözemediğini çözmüştür. Bak, dediği doğru da olabilir. Adam ne sordu biliyor musunuz? Dedi ki, bu meseleyi diğer alimlerin çözemediğini söylediğin bu mevzuyu nasıl çözmüş? Yani diğer alimler ne söylemiş? Hazreti Üstad ne söylemiş? Bunu anlatabilir misin deyince biz çöktü kaldık. Daha doğrusu o çok bilmiş olan abi çöktü kaldı. Yani bir ezberimiz var. Ya tamam da nasıl, yani nasıl çözmüş? Mesela kader meselesini diyelim ki evet değil mi? Hiç bana uygun durmuyor. Maalesef öyle bir elbisemiz vardı, çıkardık. Uymuyordu çünkü.

ile gelmedi. Takdir etmek niyetiyle geldi. Takdir etmek istiyorum dedi. Nasıl çözdü? Mesela hangi alimler çözemedi? İslam dünyasında, ulemasından diyelim ki hangi alimler çözemedi? Onları tabii isim olarak söyleyeceksin. Onların o konudaki risalelerini söyleyeceksin. O konuda ona yazılan şerhleri söyleyenleri söyleyeceksin. İşte aynı mevzunun diyelim ki Hindistan'daki alimlerdeki, Pakistan'daki alimler, bilmem neredeki alimler. Hani hiçbir alim çözemedi deyince sen kaç tane alim biliyorsun ki? Sonra ben düşündüm bunu üzerine yıllar sonra, yıllarca. Ya dedim abi sen kaç tane alim biliyorsun? Ben kendi kendime sordum. Ben kaç tane alim biliyorum? Ki bu kadar böyle takdis edici cümleler kullan. Hiçbir alim çözemedi. Ya sen kaç alimi biliyorsun? Bilsen adını biliyorsundur. Doğum yerini bilmezsin, ölüm tarihini bilmezsin, kimlerle mücadele ettiğini bilmezsin, hangi meşrepten olduğunu bilmezsin, meşayih olup olmadığını bilmezsin ya da işte ne bileyim zahirilerden mi başkalarından mı o dönemin tartışmaları neydi, o dönem ne tartışılıyordu, ne konuşuluyordu, alimler neyin yanlısıydılar, yazma dillerinde neydi, o günkü dilin, o günkü anlatım biçiminin, o günkü ilim seviyesinin, ya bunlar hiçbirini bilmiyoruz. İsimlerini bilmiyoruz. Birkaç tane belki çıkar isimlerini bildiğimiz, onların da sadece isimlerini bilebiliriz. Değil mi? Mesela İmam-ı Azam hepimizin mezhebi diyelim ki tabi oldu.

seni konuşana, diyelim ki kompliman yapana yöneliyorsun belki de. Bilmiyoruz ki. Yani dolayısıyla bu işler biraz böyle derinlik, tahlil filan istiyor. Allah razı olsun Haşim abi, Melodi hoş geldin, Selo hoş geldin. Bu arada gelen diğer dostlarımız var, Müjgan, evet. Dolayısıyla yani bu iş takdir, takdis ve tahkir üçlemesi üzerinde ne olur? Amin inşallah. Düşünmemiz lazım. Bakın kendimiz için, ha yani. Ben diyelim ki Şeyh Efendi'yi övdüm, Mürşid Efendi'yi övdüm. Onun bir yararı yok. Belki ona zarar bile veriyorum. Onda olmayan şeyleri söylüyorsan. Şimdi Bediüzzaman'ın kardeşiyle ilgili bir hatırası var. Tarihçi hayatı okuyanlar hatırlarlar. Hayali Ziyaettin'i seviyorsun diyor. Yani hocasının adı galiba Ziyaettin'i, değil mi? Sayede yanılıyorsam düzelt lütfen. Ondan sonra ona öyle yüklemeler, öyle yüklemeler, öyle yüklemeler yapıyor ki o öğrencilik sırasında Molla Said ona diyor ki, ben diyor senin hocanı senden daha çok seviyorum. Niye? Çünkü ben hakikatiyle seviyorum. Hayali bir Ziyaettin'i sevmiyorum. Sen hayalinde kurduğun, hayalinde oluşturduğun bir manayı, bir mefhumu seviyorsun. Sevgililikle öyle değil mi? Hayalinde kurduğun, işte hiç kızmaz, hiç üzülmez, hiç işte yorulmaz, hiç dinmez bir şeyi seviyorsun. Ama onun gerçeği o değil. Ya da seni öyle seviyor. Seni öyle onda gerçekten zor bir şeydir. Yani övelim övdüğümüz kadar, övelim övdüğümüz, onu övdükçe sanki işte 50-50 kazan kazan yöntemiyle o da mı bizi övecek? Böyle mi, böyle mi olacak? Dolayısıyla arkadaşlar bunu çözmemiz lazım. Şu takdir, takdis ve tahkir üçlemesinin içinden takdisi azaltıp, takdiri yok edip, tahkiri yok edip takdire ulaşmamız lazım. Bu da bizim için bir gayret gerektiriyor. Yoksa hayatımız ters yüz olur. Suyu baştan tutmasak başımız çok ağrır. Takdir cimriliğimiz var mesela. Yani birinden ilk kez bir şey duydun, ilk kez duydun gibi yapmıyorsun ya. Sanki biliyormuş gibi yapıyorsun. Yapıyoruz. Ya abi ben bu ayrıntıyı bilmiyordum ya. Ben bu olayı biliyordum, bu menakıbı biliyordum, bu bilgiyi biliyordum. Ama bu ayrıntıyı bilmiyordum, bu kaynağı bilmiyordum. Zihnimdeki böyle anahtar gibi döndü, sorunlar çözüldü diyemiyorsun ya. Takdir edemiyorsun, bir takdir cimriliğin var. Normal şeylerde bile. Ama olma, o yapmaman gereken yerde takdis ediyorsun. Takdiri yapmakta cimrilik yapıyorsun. Takdiste de böyle alabildiğine müsrif davranıyorsun. İşte insanın böyle açmazları var. Mesela ailede takdir, değil mi? Yani ya ne güzel yemek yaptın, ne güzel işte çay yaptın, ne güzel işte evin tertemiz, ne güzel bak kendin pırıl pırıl, ne güzel dostlarımız var, ne güzel misafirlerim. Hani bir takdir cümlesi. Ne güzel okuyoruz, ne güzel tefekkür ediyoruz, ne güzel muhasebe ediyoruz, müzakere ediyoruz. Bak hep takdir. Ama sen beni hiç dinlemesin ki, ama sen hiç gelmesin ki, ama sen hep kendi bildiklerini okursun gibi deyince dil değişiyor, başka bir yere evriliyor. Lütfen takdir cimrisi olmayalım. Ailede de, cemiyette de, sosyal hayatta da başarıları, gördüğümüz başarıları takdir edelim. Ama takdis edip onun nefsini uyandırmayalım. Onun egosuna yükleme yapmayalım. Onu kibre sürüklemeyelim. Çünkü kibre sürüklediğimizde bir gün onu oradan biz düşüreceğiz belki yine. Şeyi hatırlar mısınız? Belki bir gün yine konuşuyoruz da, daha evvel galiba konuşmuştuk. Fevfi Vakkasoğlu'nun bir kitap ismi bu. Ama biz konu başlığı olarak bunu konuşalım yine.

seni ne kadar senin söylediklerin üzerine emek çekerek takdir ediyorlar. Ya sen diyelim ki bir sohbette bir cümle, bir kavram anlatıyorsun. Şimdi adam onu araştırmaya başlıyor. Onlarca yere bakması lazım, kitaba bakması lazım. Diyelim ki tezlere bakması lazım, videoya bakması lazım. Sen orada böyle özü bir şeyi anlatıyorsun. Onu anca ya ben bununla ilgili baktım. Onlarca sayfa var. Anca onun sonucundan çıkıyor. Sen bize böyle bir lokma gibi, bir ikramda bulunur gibi, bir kaymaklı kadayıf gibi sundun. Allah razı olsun, ne güzel söyledin desek biz bir konuşmacıya, bir anlatıcıya. Adam der ki ya Allah razı olsun, bak çektiğim emeği gördü. Bilet retoriğime karşı güzellikler düzdü. Ya ne güzel konuşuyor, ne kadar güzel hatip, ne kadar böyle güzel cümleler kuruyor, ne kadar tonlamayı güzel yapıyor, sesini güzel ayarlıyor. Buralara bir şeyler söyledi. Buralarda güzel ama mevzunun özü o değil. Ama diğeri gitti, baktı, araştırdı. Ya ben bunların içerisinden çıkamazdım. Ve sen ona 3 dakikada, 5 dakikada bir şey anlattın. Ve bu anlattığın şey benim kalbime değdi, benim aklıma değdi, benim ruhuma değdi, beni titreşime getirdi, heyecana getirdi, kalbimi ihtizaza getirdi, dikkatimi çekti. Ya böyle miymiş bu mevzu? Ben bunu daha önce düşündüm, çözememiştim ya da hiç aklıma gelmemişti, neyse diye gelse söylese dersin ki ya helal olsun, biri takdir etti ya, biri emeğimizi, çabamızı, gayretimizi takdir etti dersin. Onun için birbirimize takdirlerimiz bile aslında, yani takdirimiz ne kadar takdir, belki onu da konuşmak lazım, bir gün konuşur muyuz bilmiyorum. Takdirlerimiz ne kadar takdir, ne kadar yalancılık içeriyor, ne kadar işte karşı tarafa yaranmayı içeriyor, ne kadar boşluk içeriyor, ne kadar bilmeden yapılıyor, onlar üzerinden bile belki bir gün konuşuruz. Neyse, takdirlerimiz takdir olsun. Tahkirden kaçalım, tazyiften kaçalım, takdisten, ululamaktan kaçalım. Allah'ın kulu olmayı düşünelim. Karşımızdakilerin de Allah'ın kulu olarak kalmasına yardımcı olalım. Kıvamında olmaya çalışalım.

Nurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: nefesin Allah kim?
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile Uzay'da.

Geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocam, çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki, hocam, üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
2: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleriyle mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu, böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının, yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim, bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. 3 tasarım var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. 3 o da ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var, fizik var. 4 etti. 5.'si ne? Madde var, kimya. 6. ayak ne? Bakıyorsun biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu 6 kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu 6 kademede, 6 günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. 6 kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önceki zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bizi diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir mühtedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak ya biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Sormuşlar. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlere. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
2: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan

hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst bilinç geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınlar kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebi de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor kurtuluyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 1948-30'larda, 40'larda olan bir şey. Yani Holokost kampında, yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde. O dönemlerde yoktu. Ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var. Ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mode Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu, ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default mode network de zaman sorgulama network aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var, ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam network'ü, ölüm algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Başka bir bununla ilgili yani özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri. Yani geçmişi geleceğe sorguluyor, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele bir kedinin. Mesela köpeğin, hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı

0: Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim bir insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeteri oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sisteminin üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunun. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun işinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, krallık kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştılar. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi ya yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam, muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda Tanrı tasarlığı.

0: arzu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
1: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
0: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
1: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o çocuk melek gibi anneyi, anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk, anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır o, atar böyle, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o, ona onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallanma ona annenin ninnisi, anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var, onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk doğan ilk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerideki bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu, böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Yani hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor. Sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı. Ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye. Ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor.

0: ve bu dönemde bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağında en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insan sorduğu bir soru da bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz. Kafamızdaki soruları gideriyoruz. Varoluşumun sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Bugün aslında bayram.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İş sürdük yalnız.

0: Radyo Üsküdar.
1: Hangi kul tanrısına bu kadar saygı duymuş? Aç kutsal kitapları, oku bütün dinleri. Hangi kalp ayrılıktan bu kadar kaygı duymuş? Kim yaşamış önünde diz çöktüğün günleri? Meğer aşkı anlatan cümle şarkılar azmış. Tüm besteler çaresiz, nihaventmiş, Hicazmış. Kim görmüş, kim yaşamış, hangi şiir, kim yazmış? Her cevrine göz yumup bel büktüğüm günleri. Bana sor aşk deneni, nasıl ateş, nasıl kor? Sor sevgiyle gururun savaşını, bana sor. Aramak nasıl acı, itiraf ne kadar zor? Buram buram kan kusup

yaşının mı? Hep yalan, hep rivayet. Aşkın çilegahında kök.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Dostan öte, dostan ziyade. www.şiirfm.com www.

unutmuşum gündüzde. Sen yürüyünce anladım adımların sıklığını. Sen gülünce bildim dünyanın sıcaklığını. Sen bana bakınca göğün sofrası indi yüreğime. Tut, çek beni bana. Cürmüm kadar yer yakardım evvelden. Şimdi kendimi tutuşturmaya takatim yok. Fakrıma vardım, aczime. Güruh bir ırmağın kuraklığına döndüm. Ayaklarımı vuruyorum toprağa. Sen yoksun ya, ateş basıyor içime. Sensiz yanlarım uçukluyor. Sen yoksun ya, göveriyor dallarım. Yosun tutuyor gövdemi. Sen yoksun ya, yokluğuna vuruyorum kendime. Yitikliğimde buluyorum seni. Yoksun ya, 14'lüyü dayıyorum gecenin alnına. Yoksun ya, dikenleri çekiyorum topuklarımdan. Yoksun ya, açlığıma taş bağlıyorum. Yokluğuna bulaşıyor ellerim. Bahçelerimin rengi soldu. Güz bastı yüzüme. Dengesi bozuldu akıl tellerimin. Yırtılmış göz pınarlarım. Nazar etsen göz ucuyla vahşi gibi dolanıyorum. Avazeni duymak için yüreğim kulak kesiliyor ayak seslerine. Sermayem bir gece. Bütün hünerlerimi koydum çıkınımdan. Aklıma abdest aldırmak için yöneliyorum toprağa. Ellerim toprağın alnında. Bağlıyorum ellerimi. Eğiyorum başımı. Hamd ve sena alemlerin Rabbine. Şah damarıma bakıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorum.

adresi kayıp, hayır ona buna sonra buldum.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin, hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi annelerimiz

evine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabını

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale.

bana hiç tasmalık etmiş değil altın yâre. Yumuşak başlıysam, kim dedi uysam koynum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam, aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

kişiyle umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyür. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz.

Bağırsam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Ey dost, sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak, ölüm bize o kadar yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla, yerin üstünde gezerken altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık, yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Aşalım heybemizi, sunalım her ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmette ne çıkarsa. Merhaba ey gözü ile, merhaba ey gözü ile gönlü bir olanlar.

Merhaba sözü ile özü bir olanlar. Komşusunun, dostunun, yareninin yüreğini duyanlar. Ey dost, sen sen ol, garibin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur ki akla karayı seçe. Daha yemek pişmeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizden bu defa ne çıkacak?

Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar, tekrar selamlar efendim. 9 Haziran 2026 Salı gününde yine beraberiz. Heybemizi omuzumuza attık, kendimizi yola vurduk, revan olduk. Bakalım bugün heybemizden ne çıkacak?

Bugün heybemizden batık bedel sendromunu konuşmak istiyoruz. Salih Emrah da burada. Değerli avukat dostumuz Mustafa Balcı ile beraber selamlıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden dostları. Sevgili dostlar, bu batık bedel meselesi aslında çok can yakan bir konu. Gerçekten canımızı yakan bir durum. Bu konu üzerinde çokça düşünme ihtiyacımız var. Ama ne kadar düşündüğümüz, düşünebildiğimiz meselesi de ayrı bir mevzu. Genellikle düşünmemeye çalıştığımız, üzerimizden atmaya çalıştığımız, ötelemeye çalıştığımız, hiç üstümüze almamaya çalıştığımız bir konu bu batık bedel sendromu. Bu daha çok tabii iktisadi mevzularda kullanılıyor gibi anlaşılıyor ama aslında mesele sadece burada kullanılıyor değil, hayatımızın tam da ortasında yer alan, göbeğinde yer alan bir mesele. Buna diğer adıyla batık maliyet yanılgısı da deniyor. Teşekkür ederim Müjgan Hocam. Evet, Bursa'dan değerli arkadaşımız Esra da burada. Hoş geldin. Şimdi batık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu sadece iktisadi olarak yaşanmıyor. İşletmelerde yaşanmıyor, şirketlerde yaşanmıyor. Sosyal hayatımızın tam da ortasında, hatta manevi hayatımızın tam da ortasında yaşanan bir durum. Şimdi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki zararın neresinden dönersek kârdır diyemiyoruz. Genellikle bunun tam tersini söyleme eğilimlerine giriyoruz. Bu da şöyle bir cümleyle karşımıza çıkıyor genellikle. Yattı balık yan gider. Ya diyoruz ki şunca zamandır şöyle oldu, bunca zamandır böyle oldu, bu kadar emek verdim, saçımı süpürge yaptım, yoluna kendimi koydum, bendesi oldum, gecemi gündüzümü harcadım, gözlerimin nuru gitti, dizimin dermanı kalmadı, gözümün feri kalmadı, bu kadar emek verdim, bu kadar emek verdim bu mevzuya. Yani hangi mevzuysa o. Ama yanlış olduğunu anladık. Hata barındırdığını anladık. İstikamete taşımadığını anladık. Menzile ulaştıramayacağını anladık. Ne yapacağız?

İşte tam da bu mevzunun adı batık bedel sendromu. Bu batık maliyet yanılgısında kendimize çeki düzen vererek, bir doğru muhasebe yaparak, ya yattı balık yan gider demeyelim, zararın neresinden dönersem kârdır diyelim diyerek, yeniden düşünüp ağırlıklarımızı bırakıp ciddi bir nasuh tövbesi yapıp durumumuzu fark edip, fark ettiğimizi kabul edip, doğru bir teşhisle meseleyi ortaya koyup 360 dereceye bakıp ayrıntılarına vakıf olup, bize yaşattığı zararları hesaba katıp, eğer böyle devam edersem bu zarar ona çıkacak, yüze çıkacak, bine çıkacak ve belki de sadece bu dünyama mal olmayacak, manama mal olacak, hakikatime mal olacak, Allah'ın verdiği aklı yanlış kullanmama mal olacak, Allah'ın verdiği kalbi yanlış titreşimlerle yanlış yerlere götürmeme mal olacak, bu benim cennetime mal olacak, bu benim ebediyetime mal olacak, haşirde, neşirde, yaratılışta sorunlarla karşılaşacağım, hesap vermekte problemler yaşayacağım, bunun altından kalkamayacağım diyerek bir teşhiste bulunup, bir düşünce geliştirip, meseleyi fark edip ve kabul edip, ondan sonra bir yola girmeye sebep olabilecek olan bir durum batık bedel sendromu. Doğru baktığımızda. Şöyle de diyebiliriz, ya ben atamdan böyle duydum, babamdan böyle duydum, ninemden böyle duydum, cami hocamızdan böyle duydum, namaz hocasından böyle okudum, gittiğim gördüğüm yerlerdeki işte hocalar, alimler, mürşitler, dedeler böyle anlattılar filan diyerek, aklımıza uymayan, mantığımızın çözümlemediği, hakikate uygun olmayan, vahyi ilahiyle barışık olmayan, onun olumlamadığı konuları, ya bugüne kadar böyle yaşadık, bundan sonra ben yeni bir çevre nasıl edineceğim, bundan sonra yeni dostları nasıl elde edeceğim, bundan sonra yeni kitaplar nasıl okuyacağım, bundan sonra bu meseleyi yeni baştan mı alıp öğreneceğim, sıfırdan mı başlayacağım filan diyerek tembelliğe vurursak, konfor alanımızı öncelersek, batık bedel sendromunu görmemezlikten gelerek, o batık bedelin üstüne yeni bir batık bedel, o bedelin üstüne yeni bir batık bedel daha koyarak mı yürüyeceğiz? Mesele bu, mevzu bu arkadaşlar. Batık bedellerden vazgeçememe başımızın arkadaşlar püsküllü belası, püsküllü belası. Yani hepimiz yaşıyoruz ya, 30 sene mücadele ettiğin, öğrenmeye çalıştığın, uykusuz kaldığın, başkalarına da böylesinin doğru olduğunu bildiğin için, böylesinin hakikat olduğunu sandığın için, ondan bir duygulanım elde ettiğin için, insanlara da anlattığın, gerçek diye savunduğun, hakikat diye önerdiğin bir mevzunun yanlış olduğunu anladın. Ne yapacaksın? İşte batılık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu, senin ne kadar iman ehli olduğunun, senin ne kadar hakikat ehli olduğunun, senin ne kadar gerçekçi olduğunun işareti olacak. Sen hülyalarla mı bakıyorsun? Hayallerle mi bakıyorsun? Duygulanımlarla mı bakıyorsun? Yoksa kalbini, duygunu doğru kullanıp, aklın ölçüsünden onları geçirerek, onu da vahyin terazisine koyup tartarak, doğru mu değil mi, hakikat mi değil mi diyerek mi bakıyorsun? İşte bütün mevzu bu. Dolayısıyla çoğu defa o yanlış öğrendiklerimizden vazgeçmek, onları bir kenara bırakmak, bırakın çöpe atmayı da, yani onu öyle yapmak lazım belki, onları bir kenara bırakmak hakikaten çok ağır bir mesele. İnsanı sancılandıran bir mesele, uykularını kaçıran bir mesele, ruhuna azap getiren bir mesele, kalbini sıkıştıran bir mesele, aklını o azap cenderelerinin, mengenelerinin içinde böyle şeye, işkenceye tabi tutan bir mesele. İşte o zaman diyeceksin ki, ben bu işkenceye razıyım arkadaş, ama doğruyu bulacağım. Ben bu işkenceye razıyım arkadaş, hakikate yürüyeceğim. Ben

Ben bu işkenceye razıyım arkadaş. Yanlış bildiklerimi çöpe atacağım. Ben bu işkenceye razıyım. Yeter ki ruhum öte tarafta muazzep olmasın. Öte tarafta kalbim Efendimiz'e, Fahri Kainat Efendimiz'e mahcup olmasın. Öte tarafta ruhum Cenab-ı Hakk'ın suallerine cevap verirken orada başını öne eğmesin. Bir mahcubiyet yaşamasın diyerek bir kararlılık, bir kabul, bir teşhis ortaya koyarak bir iman şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Bir marifet şahsiyeti, bir hakikat şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Adam gibi durabiliyor musun? Adem olabiliyor musun? Yanlışından vazgeçebiliyor musun? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Batık bedel sendromu dediğimiz mesele bu. Şöyle düşünün, yüce kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de hepinizin çok iyi bildiği gibi nebilerin, resullerin duaları var, pişmanlık duaları var. Adem Aleyhisselam'ın var, Yunus Aleyhisselam'ın var ve diğerlerinin var, değil mi yani? Şimdi peygamberler peygamber iken İçerisine düşmüş oldukları bir teşvişi, değil mi? Bir tereddüdü ve Cenab-ı Allah'a yapmış olduklarını düşündükleri bir hatadan dolayı bir teşhiste bulunuyorlar. Bunu kabul ediyorlar ve geri dönerek bir nasuh tövbesi yapıyorlar ve böyle dua ediyorlar. Yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Fahri Kainat Efendimiz yoluyla bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamber duaları, peygamberlerin pişmanlık duaları, peygamberlerin tevbe duaları, dönüş duaları, ağırlıklarını bırakma duaları diyebileceğimiz bu dönüş duaları, bu dönüşüm dualarını biz nasıl anlayacağız peki böyle bakmazsak? Yani onlar vahyi ilahi yüklemiş olan İnsanlar özel yetiştirilmiş, peygamberlik için yetiştirilmiş, böyle bir safhadan geçmiş, onlarca çileyi çekmiş olan nebiler aleyhisselam bunu kavramışlar ve geri dönmeyi kendilerine yedirmişler diyelim. Daha doğrusu geri dönmeyi kendilerine ağır saymamışlar. Çünkü geri dönmemek Allah'a karşı yanlış işlemeye, Allah'a karşı kusurlu davranmaya, kulluğun icablarını yerine getirmemeye ve başka etkiler üzerinden bir karar alma anlamına geliyor. İşte peygamberler aleyhisselam bizim için her konuda birer misal oldukları gibi, her konuda birer örnek oldukları gibi, batık bedel sendromu hususunda da nebiler bizim en büyük önderlerimiz, en büyük örneklerimiz, en büyük izlerinden yürüyeceğimiz öndeki izcilerimiz. Onların yolundan gideceğiz, onların yolundan ilerleyeceğiz. Onların yaptığı gibi tevbe duaları geliştireceğiz. Onların yaptığı gibi kusurlarımızı fark edeceğiz. Batık bedel sendromu, ben bu kadar bedel ödedim, ben bu kadar bu işin peşinde gittim diyerek yanlış bildiğimizi, kusurlu öğrendiğimizin üstüne yatmayacağız. Onun üstüne kapaklanmayacağız. Meseleyi doğru teşhis edeceğiz. Müminlik şahsiyetimizi açığa çıkartacağız ve o peygamberlerin yaptığı gibi, Kur'an'da bize örnekleri sunulan peygamberlerin aleyhisselam yaptıkları gibi batık bedel sendromunu kavrayacağız ve bunlardan geriye döneceğiz. İşte o zaman tam mümin olacağız. İşte o zaman tam derviş olacağız. İşte o zaman tam aşık olacağız. İşte o zaman tam adam olacağız. İşte o zaman tam Adem olmuş olacağız. Aşık diyor ya, işte gidiyorum çeşmi siyahım. Biz de o yanlışlarımızı bırakacağız ve doğruya doğru gideceğiz. İşte gidiyorum diyeceğiz. Seni bıraktım gidiyorum. Batık bedel sendromuna yenilmeden gidiyorum. Batık maliyet yanılgısının ağırlığını üzerimde taşımadan gidiyorum. Bu çuvalı bırakarak gidiyorum. Yanlışlarımı yakarak gidiyorum. Onları çöpe atarak gidiyorum. İsterse 10 yıl olsun, 20 yıl olsun, 30 yıl olsun, onlara emek vermiş olayım. Ama yanlışsa bu,
bunu Kur'an doğrulamıyorsa, olumlamıyorsa, akıl bunu olumlamıyorsa, maruf bunu olumlamıyorsa ve ben bir yanlışı doğru gibi bellemişsem,

bir yanlışı bana doğru gibi öğretmişlerse, bir yanlışı bana doğru gibi sevdirmişlerse, bu bir yanlışı bana hakikat gibi belletmişlerse, ben yanlış sevginin, yanlış aşkın kurbanı olmuşsam eğer, bunu bırakabilmek benim peygamberlerin sünnetini yapıyor olmam demek. Yani sünnete uymak demek, peygamberin yolundan izin

Tuzla yemeye başlama sünneti gibi kolay bir şey gibi sanmayın. Sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak gibi anlamayın meseleyi. Dolayısıyla bunlara kılıf hazırlamamak lazım. Bunlara mazeret üretmemek lazım. Batık bedel sendromunun altında kalmamak lazım. Batık maliyet yanılgısının ağırlığını üzerimize çekmememiz lazım. Ve işte gidiyoruz diyememiz lazım. Bıraktık. Biliyorsunuz tövbe bırakmak demek. Yaptığın her neyse, yanlış olarak yaptığın, kusurlu olarak yaptığın her neyse, onu öğrendiğin anda onu bırakmak demek. Ondan geriye dönmek demek. Ondan vazgeçmek demek. Batık bedel sendromunun içine girmemek demek. Batık maliyet yanılgısının o yanılgısını üzerine alıp yanılgı üstüne yanılgı, yanlış üstüne yanlış, kayıp üstüne kayıp, azap üstüne azap, dert üstüne derdi yüklememek demek. Ya mümin akıllı insan, ferasetli insan, aklı olan insan, yönelimi sağlıklı olan insan, sürekli muhasebe eden insan, aklını her daim cevval tutan insan, kalbini her daim işler halinde tutan insan, vicdan terazisini her an adaletle tutan insan. Peki nasıl oluyor da böyleyken biz batık bedel sendromunun altında kalıyoruz? O zaman da zararın neresinden dönersek kârdır diyerek hemen tövbeye yönelmiyoruz. Hemen peygamberlerimizin yaptığı gibi o sünnetin icra etmiyoruz. Ağırlıklarımızı bırakmıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz. O çıkmaz sokaktan geri dönmüyoruz da yattı balık yan gider kardeşim. Ben bugüne kadar böyle öğrendim, böyle giderim. Ben efendim mürşidimden böyle duydum, şeyhimden böyle duydum, dedemden böyle duydum, babamdan böyle duydum, caminin hocasından böyle duydum, namaz hocasından böyle okudum diyerek bir yanlışa ulaşmışsan, bir yanlışın içerisine gömülmüşsen eğer, bu yanlışa ses çıkarmamak, buna sessiz kalmak, buna tepkisiz kalmak, bunu teşhis etmemek, teşhis etmişsen bunu kendine aşikar etmemek, kendinle yüzleşmemek, acıların içerisine girmemek, yani o acımaktan, üzülmekten korkmak mümine yakışır bir durum değil. Dolayısıyla insanın kendine yalan söylemeyi sürdürmemesi lazım. Yanlışın yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hırsızlığın yanlış olduğunu biliyor. Biz çoğu defa şirkin içerisinde olduğunu aklen biliyoruz, kalben biliyoruz, ruhen biliyoruz, vicdanen biliyoruz. Kur'an okuduğumuzda bunu görüyoruz. Ama bize Kur'an ayetleri okur gibi, menakıb anlatır gibi, büyüklerin, onlara selam olsun, hikayelerini anlatır gibi o aralara böyle sıkıştırarak bizim imanımızı zedeleyen ve bize yanlış şeyleri öğretenlerin o yanlışlıklarını fark ettiğimizde batık bedel sendromuyla mı yürüyeceğiz? Yoksa ya sen insansın, senin bir şahsiyetin var, şahsiyetine bağlı bir iman haysiyetin var, bir ikrar haysiyetin var, bir peygambere inanmışlık haysiyetin var, bir müminlik haysiyetin var, bir dervişlik haysiyetin var, bir aşıklık haysiyetin var. Bu haysiyete, bu batık bedel sendromunun altında kalmak, onu bir çul gibi, onu bir şal gibi üstüne örtmek ve sessiz kalmak yakışır mı? Kur'an'da, Nebilerin hikayelerinde, meselelerinde bize bunlar boşuna mı anlatıldı? Cenab-ı Hak bunlardan bir örnek almamızı istemedi mi diye kendimize sorup, kendimizi sarsıp, kendimizi ihtizaza getirip, ne oluyorsun sen ya? Bedeli mi artırmak istiyorsun? Yanılgıyı mı artırmak istiyorsun? Zararı mı artırmak istiyorsun? Kalbini daha da mı öldürmek istiyorsun? Ruhunu daha da mı örselemek istiyorsun demeyecek miyiz kendimize? Ya da ne zaman diyeceğiz? Evet, insanı ağlatan bir şey. Gerçekten insanı ağlatan bir şey. İnsanın aklını çıldırtan bir şey. Ruhuna vaveylalar salan bir şey. Ruhumuza şivan düşüren bir şey. Arkadaşlar, evet böyle. Ve zaten sahabe efendilerimiz, Peygamber Efendimizin tebliğiyle karşılaştığında, Kur'an'ın cümleleriyle karşılaştığında yaşadıkları bu değil miydi?

Hissettikleri bu değil miydi? Bugüne kadar bildikleri, bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar yaşadıkları, bugüne kadar biriktirdikleri, bugüne kadar savundukları, bugüne kadar insanlara önerdikleri, tavsiye ettiklerinin dışında bir şey geldiğinde, bu hakikattir dendiğinde, aklı buna yattığında, kalbi bunu onayladığında, ruhu bundan huzur duyduğunda, aynı zamanda daha evvelki biriktirdikleri için ve onları çöpe atarken bir azap yaşamadılar mı? Bir ruhsalsızlığı yaşamadılar mı? Bunları atmadılar mı çöpe? Tevhide böyle gelmediler mi? Bir sahabe efendilerimiz böyle gelmişken bizlerin de aynı acıyı yaşaması, aynı zorluklarla muhatap olması, aynı cendereden geçmiş olmamızı çok mu göreceğiz? Bunu doğal görmeyecek miyiz? Orada sahabe efendilerimizin yolundan gitmeyecek miyiz? Ya ben böyle öğrendim. Kardeşim sağını solunu karıştırma. Ötesini berisini karıştırma. Ben uğraştım böyle bir sonuca geçtim. Çok fazla kurcalamak insanı rahatsız eder. Çok öğrenmek rahatsız eder. Az bilir. Azlığını yaparım. Bir kusur mu var? Bir yanlışlık mı var? Bir batık mı var? Bir yanılgı mı var? Hocam bana öyle öğretti. Ağabeyim, annem, babam bana öyle öğretti. Mürşidim bana öğretti. Azabı o çeksin öte tarafta diyebilecek miyiz? Ya da Cenab-ı Allah'la diyelim ki yevmül kıyam muhatap olduğumuzda ve bu suallerle karşılaştığımızda, Allah'ım tamam sen Kur'an'da bunu anlattın. Peygamberimiz bunu tebliğ etti. Sahabe efendilerimiz bunu yaşadı. Ehl-i Beyt-i Mustafa efendilerimiz bunları yaşadılar. Tamam. Yaşadılar. Ama bana hocam böyle anlatmadı ki, bana annem böyle anlatmadı ki, yorgun argın gidip de çorbayı içip de musiki dinleyip de sırtımı dayayarak böyle kendimi rahat hissettiğim dergahtaki, postaki böyle anlatmadı ki, konferanstaki hoca böyle anlatmadı ki, televizyondaki vaizler böyle anlatmadı ki, din anlatıcılar böyle anlatmadı ki mi diyeceğiz Cenab-ı Allah'a? Ey sana Kur'an gönderdim, sana Nebi gönderdim. O Nebiler o kadar sıkıntılar yaşadılar, ölümler atlattılar, yurtlarını terk ettiler, mallarını, mülklerini, çoluklarını, çocuklarını bıraktılar. Başka yurtlara gittiler sana doğruyu anlatabilmek için. Sen doğruyla karşılaştın, sana bunu anlatmak için yurtlarını terk eden, sürülmek zorunda kalan, ölümle tehdit edilen, hatta bazıları öldürülen, Nebilerin yaşadığı bu sıkıntıyı hiç mi düşünmedin? Onlar bunu sana anlatırken, bu sıkıntıyı yaşarken, sen fark ettiğin bir yanlışlıkta, bir batık bedel sendromunda, bir batık yanılgı, maliyet yanılgısında, bunlara, bu örneklere hiç bakmadın mı derse Cenab-ı Hak bize, ne söyleyeceğiz o zaman? Kurtaracak mı? Ya işte benim okuduğum kitapta böyle söyledi. Namaz hocasına böyle yazıyordu. Mahalle imamımız böyle söyledi. Televizyondan dinlediğim, YouTube'ların takip ettiğim hocalar böyle söyledi mi diyeceğiz? Yani Cenab-ı Allah'a yevmül kıyamda söylenecek, söylenebilecek ciddiyette bir şey mi bu? Bunu söyleyebilir misin Cenab-ı Allah'a? Ya hocam öyle söyledi. Doğru bildiğim adam böyle söyledi. Bilgili saydığım adam böyle söyledi mi diyeceğiz? Bunu diyebilecek miyiz? Diyelim ki dedik, bunda ısrar edebilecek miyiz? Gerçekten mesele çok ciddi bir mesele. Ağır bir mesele. Can acıtıcı bir mesele. Kabulü zor bir mesele. Teşhisi güç bir mesele. Ama kalbimiz bunu kabul etmiyor kardeşim işte. Görüyoruz yanlışları. Aklımız kabul etmiyor. O zaman ne oluyor da bu bedeli yüklenmeye çalışıyoruz? Azabımızı artırmak için niye uğraşıyoruz? İmanımızı çorağa sürmek için niye uğraşıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Yani bu batık bedel sendromu dediğimizde iktisattan bahsediyoruz. Evet, bilişsel psikolojiden bahsediyoruz. Nörobilime uzanan yanları var. Evet, ama biz meseleyi iman açısından bakacağız. İman bizim için değil mi? İman hakikati bizim için en önemli şey. Dolayısıyla batık bedellerden vazgeçememe eğilimimiz bizim başımızın en büyük belası. Bu bir davranış sendromu, bu bir davranış yanılgısı. Bu yanılgıdan çıkmamız lazım. Müminlik bunu gerektirir. Hakiki iman bunu gerektirir. Bir karar mekanizmamızın olması lazım. Allah akıl vermiş, kalp vermiş, ruh vermiş ve anlama idrakin var. Okuyorsun, vahiy var, nebin var, hayat var, hakikat var, yaşanmışlıklar var, tabiat var. Görüyorsun kevni ayetlerle de. Ama sen karar mekanizmasını

Karizmanı çalıştırmıyorsun. Niye? Sana böyle söylendi. Birileri böyle söylediler ve sen 10 yıldır böyle yaşadın, 20 yıldır böyle yaşadın. Bunun yanlışlanmasını kabullenemiyorsun. Bu nefsi bir şey. Bu kibre dair bir şey. Bu gurura dair. Sen yalanla mı gururlanıyorsun? Yanlışın gururundan mı vazgeçemiyorsun? Yanlışta ısrar etmeyi maharet mi sayıyorsun ki bunu bir kibir meselesi haline getiriyorsun diye kendimize sorduğumuzda, yalnız kendimize sorduğumuzda, yüzleştiğimizde kendimiz bile bunu kabul eder miyiz? Muhtemelen etmeyiz. Neyse, mevzu mühim. Ondan sonra dilerseniz Aşık Mahsuni Baba'dan işte gidiyorum Çeşme Siyahım diyelim. Yanlışlardan gidelim. Batık bedel sendromundan gidelim. Batık maliyet yanılgısından gidelim. Bu bir davranış probleminden, sendromundan, yanılsamasından, ısrarından, yanlışta ısrar etme yanılgısından gidelim inşallah. Hadi bakalım.

0: Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Değerli dostlar, tekrar merhabalar, bir kez daha selamlar, saygılar diliyorum hepinize. Radyo Üsküdar'dasınız, ben Uğurcan Polat, Heybe programındayız. Heybemizi yine attık sırtımıza ve kendimizi yola vurduk, yola revan olduk. Heybemizdeki bazı fazlalıkları atmanın derdindeyiz, telaşındayız. Onun için kendimize bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. İnşallah güzelliklerle birlikte yapma şansımız olur. Bu konuda birbirimizi desteklemeye, birbirimizin gönlünü yapmaya, birbirimizin tefekkürünü arttırmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum efendim. Fakat zor bir taraftan da anlatmaya çalıştığımız gibi, onca şeyi boşuna mı yaptın diyorsun mesela, bunca emeği boşa mı çektim diyorsun, bunca uykusuzluğu boşuna mı yaptım diyorsun, ben ne masraflar ettim diyorsun, çoluğumdan, çocuğumdan, sevkimden, konforumdan, rahatlığımdan, uykumdan verdim, gittim bir sürü yerlere. Para da harcadım, zaman da harcadım, emek de verdim. Çocuğumu ihmal ettim, karımı ihmal ettim, kocamı ihmal ettim, annemi babamı ihmal ettim, kendimi ihmal ettim diyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Ama bunları boşuna mı yaptım diyerek yanlışa mı devam edeceğiz? Yoksa yanlış da olsa ben döneceğim kardeşim. İman demek bu demek, tevbe demek bu demek mi diyeceğiz? Bedeller ödeyeceğiz, bu bedeller kolay değil. Dolayısıyla kimse batık yatırım yaptığını, yani iktisadi olarak, ekonomik olarak da, manevi olarak da, kültürel olarak da, hayat olarak da kimse yanlış yatırım yaptığını kolay kolay söyleyemiyor. Batık bir yatırım yaptım diyemiyorsun. Batık bir eş yatırımı yaptım, batık bir çocuk yatırımı yaptım, batık bir kültür yatırımı yaptım, batık bir diyelim ki ibadet yatırımı yaptım. Yani gece gündüz ibadet ettim ama tevhid de edemedim. Şirk karışmışsa işte sana al batık maliyet yanılgısı, al sana batık bedel sendromu. Oruçlar tutmuşsun, namazlar kılmışsın, haclara gitmişsin, umreler yapmışsın, zekatlar vermişsin ama bir yerde bir şirk sızıntısı olmuş ve tevhide ulaşamamışsan, birliği bulamamışsan, değil mi? Ne oldu işte o zaman? Bunu fark ettiğinde devam mı edeceksin? Ama yalnız kalacaksın, horlanacaksın, hırpalanacaksın. Önce kendi kendini hırpalayacaksın, başkaları seni hırpalayacak, onların tümüne baş kaldıracaksın. Yani kolay bir şey değil. Evet, yani yaşamadığınız bir olayın kahramanı olmak kolay, birine nasihatler vermek kolay, öyle yapma böyle yap filan demek kolay. Ama kendinle ilgili olduğunda bu işleri yapmak arkadaşlar o kadar da kolay değil. Yani geçmişte yaşadığın, yanlış harcadığın paraları üzerinde konuşabilirsin, verdiğin zaman üzerinde konuşabilirsin, emeklerin zayi olduğunu konuşabilirsin. Tekrar kazanamama, tekrar kuramama, tekrar başaramama korkusuyla biraz daha yatırım yapmaya devam edebilirsin ki genellikle kumarda böyle olur biliyorsunuz. Biraz kazandırır. Yani o kazandırma da şey gibi düşünün. Ruhani bir lezzet gibi, orada huzur bulmak gibi, değer bulmak gibi, iltifat bulmak gibi, payeler edinmek gibi, hoş hitaplarla muhatap olmak gibi. Yani ruhunu sana, ruhuna ve sana iyi gelecek şeyler, yani eşinden duymadığın şeyi duyarsın, karından, kocandan, annenden, babandan, evladından görmediği şeyi duyarsın. Aa erenler derler, aa başka bir şey derler. Yani seni ruhsal olarak bir deşeye, bir yere getiriyor. Başkalarından duymadığını duyuyorsun, görmediğin itibarı görüyorsun. Ama işte burada da bunu kaybettiğinde büyük bir kayıp yaşadığını düşündüğün için, esas kaybı, yani şirke girdiğin için, yanlışa girdiğin için, Kur'an'la uyumlanamadığın için, Efendimiz'e uyumlanamadığın için esas girdiğin kaybı göremezsin.

edebilirsin. Bu da bir bilişsel yanılgı, bilişsel çarpıtma. Hadi arkadaşın dediği gibi diyelim, nefsin bilişsel çarpıtması. Değerli dostlar, mevzu mühim. Şöyle özetleyelim, 44 geçiyor. Ezberlerimizin yanlış olduğunu anladık ama vazgeçemedik. Bize öğretilenlerin tutarsızlıklarını fark ettik, anladık ancak üzerine gidemedik. Bizi cennete götüreceğini söyleyenlerin kendilerinin cehennem kütüğü olacağını vahye baktığımızda fark ettik ama yine de kendimizi o lezzetten, o payeden, o havadan, o ortamdan kurtaramadık. Hatiplerin, konuşmacıların, orada, burada, şuradaki konuşmacıların verdiği Kur'an ayetlerini çarpıttığını, onları bir incelediğimizde gördük. Bağlamından kopardığını fark ettik. Bu Cenab-ı Allah'a yapılacak en büyük saygısızlık olmasına rağmen bunu büyük bir iştahla, büyük bir heyecanla din anlatıyor gibi, bizleri kurtaracak gibi Nuh'un gemisine bindiriyor edasıyla anlattığını gördük ve bunların gerçekle bağdaşmadığını fark ettik ama bunu kendisine söyleyemedik, kendimize itiraf edemedik, bununla yüzleşemedik, doğrusuna ulaşamadık ve bunu ona söyleyemedik.

Evet, içinde bulunduğumuz sosyal çevreden başka bir yaşama alanı oluşturmadığımız için, başka türlü bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, o kültten, o kültürel ortamdan, o kendimize göre oluşturduğumuz ortamdan başka bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, başka bir hitap biçimi bilmediğimiz için, başka türlü bir sevme biçimi bellemediğimiz için, başka türlü bir sevme örneği gösteremediğimiz için, görmediğimiz için o çevreden çıkmayı gerçekten bu sendrom olarak görmeye başladık ve maalesef de bu işin altından kalkamadık. Batık bedel sendromunu bu şekilde kabullenmiş olduk. Şimdi söylenen tezlerin yanlışlığını gördüğümüz halde kalbimiz bunu reddedemiyorsa, söylenenlerin akla uymadığını, Allah'ın ilk vahyi ve bizi vahyi tartmamız için, anlamamız için, kavramamız için, idrak etmemiz için gönderdiği, verdiği, lütfettiği, yarattığı ilk vahyi olan diyelim ki aklımızı kullanmamayı bize söyleyenlerin, bu vahyi çöpe atın, Allah'ın yarattığı seni insan eden ve olmadığında teklifle muhatap olmadığın bu aklı çöpe at diyenin, Allah'ın Kur'an'da geçen aklınızı çalıştırmaz mısınız, işletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, yapmaz mısınız filan dediği ayetleri hatırlayın. Bunların tümüne karşı çıktığını bildiğimiz halde adamın söylediğine yumuşak baktık, toleransla baktık, kabul ettik ve aklımızı ona vermekte bir beis görmedik. Allah'ın çalıştır dediği aklı çalıştırmayıp o isteyene vermiş olmanın bir batık bedel sendromu olduğunu kavrayamadık. Bunun üzerinde düşünemedik. Ezberlerimize tutunmayı, ezberlerimize sarılmayı daha karlı gördük. Çünkü onlar bize açık açık şeyleri söylüyordu. Onlar bize açık açık sizi götüreceğim diyordu ve biz aklımızı onların cebine koyduk. Hatta diyorlar ki işte en güzel akıl bunu bulana kadar, bu aklı bulana kadar, bu aklı buldun mu artık başka bir akla gerek yok, ver cebine gitsin gibi oluyor. Cenab-ı Allah'ın ayetleri ezelden ebede kadar sonsuz olduğuna göre, sen Kur'an'ın emresel olduğuna inandığına göre, Kur'an'ın sonsuzluğa kadar bir hitap olduğunu, bir kitap olduğunu, Rabbimizin bir seslenişi olduğuna inandığına göre, kitaba iman ediyorum diyorsun ya, inandığına göre Cenab-ı Allah'ın akılla ilgili söylediği şeyin belli bir zamana tahsis edildiğine mi inanıyorsun? Allah aklınızı çalıştırmaz mısınız, düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz dediğinde, bunun sonsuza kadar geçerli, insanlığa hitap eden

sonsuza kadar geçerli bir söz olduğuna mı iman ediyorsun sen? Kitaba iman ettiğini söyleyen bir insan olarak kendimize böyle soracağız. Yoksa bunu tahsisli bir söz, belli bir zaman dilimine, belli bir döneme, belli bir duruma, belli bir hale bağlı olarak mı Allah söyledi? Yani bu tahsisli bir söz mü? Yani birini bulana kadar, sevdiğin birini bulana kadar, sevdiğine teslim edene kadar, sana bunu söyleyen biriyle karşılaşana kadar aklını kullan. Senden daha akıllı olarak birisi sana kendisini söyleyip seni kendini buna inandırana kadar kullan, ondan sonra ona öyle ver mi diyor bu ayetler. Yani Cenab-ı Allah'ın bu sözü sonsuza, yoksa belli bir zaman dilimine mi tahsis edilmiş? Oraya mı kayıtlanmış? Öyle mi mukayyet edilmiş? Eğer böyle inanıyorsan, senin başta, belki bir gün konuşmak gerekir, kitaba iman konusunu da bir düşünmen lazım. Kitaba iman konusunda, kitaplara iman konusunda, kendi kitabına iman konusunda, Adem Nebi'den ta bugüne gelen şeye inanmak kadar batık bedel sendromu yaşıyorsun demektir. Esas mürşit demek, esas hoca demek, esas usta demek, sana aklın nasıl kullanılacağını öğretendir, aklın nasıl çalıştığına ilişkin verilere ulaştırandır, akılla aklını harekete getirerek, aklını uyandırarak, aklın nasıl çalışacağını sana göstererek, kendi geçtiği yollardan geçirterek, o ayetlerle senin, yani aklını muhatap kılmaya sağlayandır. Gerçek mürşit dediğim budur. O zaten aklı uyandıran, nefsi susturandır. Ama tam tersi oluyorsa ve bu bir batık bedel sendromu halinde senin önünde duruyorsa, o zaman yapman gerekeni de yapman lazım. Zaten gerçek yolun yolcuları, gerçek mürşitler seni, sana düşünme yöntemini öğretiyor. Düşünmenin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin nasıl elde edildiğini öğreniyor. Bilgi kaynaklarının neler olduğunu öğretiyor. Düşünme sistematiğini öğreniyor. Evreni okumayı öğretiyor. Kainatı okumayı öğretiyor. Kendini okumayı öğretiyor. Kendini tartmayı öğretiyor. Kendini hissetmeyi öğretiyor. Kendini teraziye koymayı öğretiyor. Kendine de adil olmayı öğretiyor. Kendine de salih olmayı öğretiyor, değil mi? Kendine de müşrik olmayı öğretiyor. Çünkü sen o batık bedel sendromu sebebiyle, ben bunları çöpe atamam, ben bunları yakamam, ben bunları ateşe atamam dediğinde, kendine müşrik olmadığını, kendine zulmettiğini, kendine zalim olduğunu, kendine adil olmadığını da sana öğretiyor. Evladım diyor, eğer böyle devam edersen bu batık bedel sendromunu kavrayıp da bunları göze alarak çöpe atmazsan eğer, kendine şefkatsiz kalıyorsun, kendine merhametsiz kalıyorsun. Çünkü ebedi azaba uğrayacaksın, nara yanacaksın, cehennemin narına yanacaksın. Kendine şefkat et, kendine merhamet et. Nasıl yapacaksın? Aklını çalıştırarak, kalbini işlettirerek, vahiy ile uyumlanarak, Efendimizin yolundan giderek yap diyecek gerçek mürşit. Sana aklı nasıl kullanacağını öğreten, ruhunun latifeleriyle nasıl konuşacağını öğreten, bu yolda nasıl gideceğini öğreten, sana ustalık yapan kişi demektir. Kendine bağlayan, kendine hizmet ettiren, kendini köleleştiren, kendi çözümleyemediklerini çözümlemiş gibi sana yutturan, kendi kurtulmadığı halde seni kurtaracakmış gibi yapan, buraya geldin kurtuldun diyen, şaklabanlıklardan seni kurtaran demektir zaten. Dolayısıyla bu batık bedel sendromuna dikkat etmemiz lazım. Konfor alanımızdan çıkmayı göze almamız lazım. Aklımızı kullanmayı hesaba katmamız lazım. Kütüphanemizdeki kitapların yarısını çöpe atabilmeyi bile göze alabilmemiz gerekiyor. Mesele bu kadar ciddi, bu kadar mühim, bu kadar hayati, bu kadar kaybetmeye ya da kazanmaya yarayabilecek olan bir mevzu.
Yani biraz da bu mevzular aslında hoşunuza da gitmiyor. Yani bazı arkadaşlarımızın da hoşuna gitmiyor. Daha böyle lay lay lom, türkülerden bahsetsem, şarkılardan bahsetsem, terimlerden bahsetsem, hikayelerden bahsetsem, karşılıklı espriler yapsak, birbirimize iltifatlarda bulunsak falan daha keyifli programda olabilir. Bir arkadaşım da söyledi zaten. Yani çok ağır mevzulara getiriyorsun. Bu ağır mevzularla yüzleşmek hakikaten de kolay da değil. Yani hepimiz bu

batık sendromun tam da dibindeyiz. Batık bedel sendromunun içindeyiz. Bu batık maliyet yanılgısının dibindeyiz arkadaşlar. Bunlar hoşumuza gitmiyor. Ama duymamız lazım, görmemiz lazım, düşünmemiz lazım, teşhis etmemiz lazım, kabullenmemiz lazım, çözüm yolları üretmemiz lazım. Başka çıkış yolumuz da yok. İşte onun için herkes birbirine mavi boncuk dağıtınca, herkes birbirine içsel olmadığı halde yüzeysel olarak gülünce, herkes birbirini kurtaracağını söyleyince, işte o zaman herkes birbirine yalancı, önce kendine yalancı, sonra birbirine yalancı olmuş oluyor. Sen kendini kurtulamadığını bildiğin halde başkasına kurtaracağım dediğinde önce kendine yalan söylüyorsun, sonra ona yalan söylemiş oluyorsun. Peygamber Efendimiz bile, değil mi, Fatıma anamıza söylediğini biliyoruz. Peygamber evladım diye güvenme, değil mi, ibadetine, takvana yakın, vahye yakın ol diyor. Öte tarafta peygamber evladıyım diye düşünme, ben sana yardım edemem diyor. Hakikaten ya. Önce kalbimizi temizleyeceğiz, kendi yüklerimizi temizleyeceğiz, ruhumuzun yükünü temizleyeceğiz. Bunun maliyetini ne olursa olsun yapacağız. Fazla kitapları, yani misali, çöpe atacağız, yanlış bilgileri çöpe atacağız, yanlış ilgileri çöpe atacağız. Gayret etmiş etsek bile onları çöpe atacağız arkadaşlar. Evet, mevzuyu toparlamaya çalışalım. Tabii bundan ibaret değil. İşin ekonomik kısmı var, iktisadi kısmı var, sosyal kısımları var. Yani mevzu çok derin aslında. Biz bunu kendi yaramız üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Heybemizde çıkan bu mevzunun bu yanını belirginleştirmeye, billurlaştırmaya çalışıyoruz. Mesela hep zarar gördüğümüz arkadaşlarımız var ama sonlandıramıyoruz. Hep kazık yediğimiz akrabalarımız var ama onlar üzülür diye onlarla bunu konuşamıyoruz. Bazı konularda büyüklerimiz, patronlarımız yanlış yapıyorlar ama biz zarara uğramamak için ya da onlara karşı mahcup olmamak için, yani onlara itiraz ediyor görünmemek için onlarla çatışmayı göze almıyoruz. Yıllarca mesela emek verdiğin ve artık yürümeyen ve kişiye sana zarar veren, muhatabına da zarar veren evlilikleri ya bu kadar emek verdim diye yürütüyoruz, değil mi? Çözmek yerine, çözmemek yerine koparak yürütüyoruz. Bu da işte batık bedel sendromu açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu kadar zaman geçti diyerek bir çocuk daha yapayım. Bu kadar zaman geçti biraz sessiz kalayım. Bu kadar zaman geçti hani böyle o odada ben burada filan yapayım diye mevzuyu büyütüyoruz ve altından kalkılamaz bir durum haline geliyor. Yani ilişkilerde de bu sendrom var. Batık bedel sendromu var maalesef. Yani olman gereken yerde olamıyorsun. Kabul etmen gereken yerde kabul edemiyorsun. Ya başı saçımı süpürge yaptım, bu kadar emek verdim, bu kadar işte şey yaptım, şöyle ettim, böyle ettim, birbirimizi nasıl deliler gibi sevdik, nasıl birbirimize yaşanacağımız konusunda sözler verdik, nasıl heyecanlandık, nasıl coşkuya kapıldık, nasıl uçtuk ve ilk zamanlar nasıl mutlu olduk, nasıl birbirimize mültefit idik, nasıl iltifatkar idik, nasıl işte şakalar yapardık, nasıl esprilerle olurduk diyorsun. O günün yatırımını bugünün bataklığı açısından değerlendirmiyorsun. Mesela bir okulu kazandın, iki sınıf okudun, üç sınıf okudun ama sana uygun bir meslek olmadığını öğrendin. İki sınıf okudum, üç sınıf okudum diye iki sene daha okuyup, dört sene daha master mı yapacak? Ya boşa gitmesin diyerek kendini boşa çıkarmak. Verdiğim emek boşa gitmesin diye kendini boşluğa atmak, kendini kuyuya atmak anlamına gelen batık bedel sendromu örneklerinden birisi değerli dostlar. Mesela pahalı bir bilet aldın. Sevgilinle sinemaya gittin. Yarinle ya da arkadaşlarına gittin. Fragmanlarına baktın. Çok güzel bir film. Bayağı da bir para koydun. İlk seyredenlerden olmak istedin. Başladın 10 dakika 15 dakikasına, ya film bir şeye benzemiyor. Ya ben buna maruz kalmak istemiyorum kardeşim. Ne açısı açı, ne seslendirmesi seslendirme, ne tonlaması tonlama, ne şivesi şive, değil mi? Ne kamerası kamera, ne oyuncusu oyuncu diyerek o vermiş olduğun para bedel yüksek olsa bile sinemadan mı çıkınmayı tercih ediyorsun? Yoksa ya parayı verdik sonuna kadar seyredelim, bu azabı sürdürelim, buna tahammül edelim, ya parasını verdik daha çok azap etsin. 10 dakika yetmedi, biz 80 dakika daha azap etsin mi diyorsun? İşte mevzu biraz da bu.

Bir araba aldın, çok pahalı bir araba aldın ama çok kötü bir araba çıktı. Sana uymayan bir araba çıktı. Ya ben bunu 3 sene böyle kullanıyorum. Abi biri arıza yapıyor teknik olarak üretim açısından. Gidip şeye bayiye demez misin, ya bunda bir şey var, bu parayı verdim ama ya bunu al, değiştir markasını, değiştir filan demez misin gibi. Bak buralarda daha makul gibi görünüyor değil mi? Ama mana açısından, kültür açısından, hakikat açısından baktığımızda bu batık beden sendromunun altından o kadar kolay kalkmıyoruz. Ya da diyelim ki bir kitap aldık. Çok güzel bir roman dediler. Popüler bir roman dediler. Orhan Pamuk'un dediler. Ahmet'in Mehmet'in dediler. Yeri göğü inlettiler. Reklamlarda gördü, kitap evlerinde gördü. Kocaman kocaman böyle kuleler gibi yığdılar. Reklamlar, dergiler, gazeteler, radyolar orada burada gördük. Gittin parayı bastın. Romanı aldın. Okudun 30 sayfa ama bir halta benzemiyor. Tamamen reklam satmışlar sana. Tamamen sana algı satmışlar. Cümlesi cümle değil, betimlemesi betimleme değil, misali misal değil, anlatımı anlatım değil. Cümleler girip muamması yok, o su yok, bu su yok, şu su yok. Şimdi o parayı vermemen yanlıştı ama verdin. Vermen yanlıştı ama verdin. Şimdi o parayı verdim diye bu kötü cümleleri, bu anlamsız betimlemeleri okuyup kendine yine mi azap edeceksin? Ya ben bunu okumam diye kenara mı bırakacaksın? Ya giderse gitsin, param giderse gitsin ama ruhuma bu azabı yapamam. Aklıma bu işkenceyi yapamam. Gözüme bu zulmü yapamam mı diyeceksin? İşte tam da burada batık gündeme geliyor. Bir lokantaya gittin, herkes bir yemekten alıyor. Ama senin bildiğin başka bir yemek vardı. Fakat onların o verdikleri siparişler dolayısıyla aklın çeldi. Görüntü de güzeldi. Işıklar da zaten ona göre yapılmış. Ya herkes şundan koyduruyor, herkes ondan koyduruyor. Sen de ondan koydurdun. Ama senin ağız tadına, damak zevkine hiç uymuyor. İlla o parayı verdim diye o yemeği sonuna kadar yer misin? Kendine bu azabı yapar mısın? Yoksa bir ekmek, bir salata ya da bir yoğurtta karnımı doyurayım da bu azabı çekmeyeyim mi dersin? İşte batık bedel sendromu, batık maliyet yanılgısı dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yüzleşecek, kabul edecek ve gereğini yapacaksın. İşte yatırımcılar böyle yaparlar, şirketler için bu önemli bir şey. Başarısızlığı bariz olan bir projeye zaten çok para harcadık, batmasın diyerek daha çok batmayı akıllı tüccarlar yapmazlar. Ama genellikle batanlara bakın, böyle yaptıklarından batmışlardır. Ya bu kadar parayı verdik, bir kere daha deneyelim, bir sermaye artırımı daha yapalım, bir kredi daha alalım, İşte bir ortak daha alalım falan diye ortak batmaya doğru giderler. Dolayısıyla arkadaşlar, doğru odaklanmayı yapmadığımız sürece ve yeni başlangıçları göze alamadığımız sürece bu batık bedel sendromunun altından kalkamayacağız. Maneviyatımız gidecek, kültür hayatımız bu hegemonyanın, bu yayılmacılığın, bu emperyalistlerin altında kalacak. Dolayısıyla ilişkiyi doğru yönetmek, okumayı doğru yönetmek, sinemayı doğru yönetmek, dostluğu doğru yönetmek, yatırımı doğru yönetmek kadar manevi yatırımımızı da doğru yönetmekle mükellefiz. Aklımızı Allah'ın istediği gibi kullanmakla mükellefiz. Çünkü en büyük yatırım bu. Yani dünyada iflas etsen çözersin. Diyelim ki yanlış eşe yatırım yaptın diyelim. Boşanırsın. Dünyanın sonu değil. Sen de evlenirsin. O da evlenebilir. Çocuklar büyür, büyüyorlar. Hatta bazen bir çocuklar büyüyünce ve ben çok tanık oldum. Ya çocuklar, sizin için babanıza tahammül ettim, sizin için annenize tahammül ettim dediklerinde, ya etmeseydin anne diyorlar. Yani bizim için niye tahammül ettin? Niye hayatını o bu adam için öldürdün, kölelttin, kuyuya attın, üstünü kapattın diyorlar. Yani onlar için yatırım yaptığını söylüyorsun. Onlar da bu yükün altına girmiyorlar, girmeseydin diyorlar. Ve haklılar da aslında, biliyor musunuz? Yani doğru çözümleri geliştirmek açısından. Yani boşanırsın, öyle de olur. Sevdiklerin ölür, yeniden yaşarsın. Ama maneviyatın ölürse, aklını kullanmayı beceremediğinde, aklını ya da yanlış kullandığında, doğru kullanmayı beceremediğinde ya da hiç kullanmadığında, meydana çıkacak üründen, meydana çıkacak hayattan, meydana çıkacak olan hasılattan nasıl mutlu

olacaksın. Öte tarafta yevmül kıyamda Cenab-ı Hakk'a bunu hesabını verirken Allah'ım aklımı kullanmak istedim ama kullanmak bana ağır geldi. Konforumuz bozdu. Bana işte Ahmet abi böyle söylemişti. Mehmet abi böyle demişti. Ayşe abla şöyle söylemişti. Onların kitapları da vardı. Çok da keyifliydi. Biz toplanıyorduk. Bir araya geliyorduk. Yemekleri yiyorduk. Birbirimize iltifatlar ediyorduk. Şarkılar söylüyorduk. Ona çok keyifliydi. Ama akli değildi. Vicdani değildi. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ruhaniyete uygun değildi. Vahye uyumlu değildi. Peygamberin izinden götürücü değildi. Ehl-i Beyt'in sahabe-i güzün efendilerimizin örnekliğine mutabık değildi. Ne yapacağız bunu? Ya evet değildi ama çok keyifliydi. Ben buradan çıkamadım. Yalnız kalacağımı düşündüm. Başka gruplara nasıl gideceğim? Bir yere gitmesem de kendimi yalnız hissederim. Ben toplu işte sosyal altyapılıyım. İnsanlar toplulukta yaşar falan mı diyeceğiz hani Sümaş? Böyle mi yapacağız? Arkadaşlar mevzu mühim. Çamlığın başında tüter bir tütün. Acı çekmeyenin yüreği bütün diyor bir Yozgat türküsünde. Bunu size Bayram Bilge Tökel'den dinleteceğim. Efendim kalbimizin başında bir tütün tütüyor. Aklımızın başında bir tütün tütüyor. Bu acıların yangınının tütünü. Bu kalbimizin harlanmasının tütünü. Bu aklımızın heba edilmesinin külü, onun tütünü. Bundan vazgeçmezsek ne varsa hepsi yanacak. O zaman şu atık bedel sendromunu göze alalım. Batık maliyet yanılgısını göze alalım. Bunu bir davranış problemi haline getirmeyelim. Çünkü imanımız yanacak, ikrarımız yanacak, ahireti biz yanacak. Bunu göze almayalım. Evet zor, 20 yıldır, 30 yıldır doğru bildiğin, öğrendiğin, uğruna emek çektiğin, maliyet para yatırdığın, okuduğun, uykusuz kaldığın, emek verdiğin her şey gibi bu da öyle oldu, boşa gitti. Boşa gittiyse, Allah bana ömür verdiyse, Allah bana akıl verdiyse yeniden başlayacağım. Yeniden iman edeceğim demek lazım değil mi? O sahabe efendilerimizden hangisiydi hatırlarsınız? Diğeri de diyor ki gel beraber bir saat iman edelim diyor. Revahaydı galiba değil mi? Gel bir saat beraber iman edelim. Ne demek acaba? Acaba böyle şeyler konuşmak mı? Gel bir saat gözden geçirelim. Gel bir saat atık bedel sendromunu konuşalım. Gel bir saat yanlış yatırımlarımıza göz atalım. Gel bir saat aklımızı kullanma diyenlerin bizden akıllı olmadığını, bizden akıllı gibi görünerek sömürücü olduklarını fark edelim. Gel bir saat kalbimizi işlettirelim. Gel bir saat kendi ruhumuzu örseleyen durumlardan nasıl kurtulacağımızı konuşalım. Gel bir saat nasıl daha iyi mümin olacağımızı, daha iyi nasıl iyi Müslüman olacağımızı, daha iyi bir derviş nasıl olacağımızı, daha iyi bir aşık nasıl olacağımızı konuşalım. Diyelim. Böyle. Peki efendim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediniz, bana tahammül ettiniz. Hayır ve huzurla inşallah yarın da konuşalım. Sorgulamadan asla vazgeçmeyelim. Aklı devre dışı bırakmaya, kullanım dışı bırakmaya, atıl bırakmaya, bırakmamaya dikkat edelim. Belki de öte tarafta en büyük sorgulanacağımız sorulardan birisi o. Hani biz diyoruz ya işte kabirde Rabbin kim, işte Nebin kim, kitabın kim diye sorgulanacağız diyoruz ya. Belki de en büyük mevzu aklı kullanamamaktan sonra, yani aklı kullandın mı diye bize soracaklar. Çünkü aklımızı kullanmış olsaydık, kalbimizi işletilmiş olsaydık o soruların cevaplarını zaten bulmuş olacaktık. Hep doğru yorumlayacaktık. Aklınızı kullandınız mı diye bir soruyla karşılaşırsak öte tarafta, ki Kur'an'da kaç yerde fiil olarak kullanılıyor. Bir de böyle bakalım. Peki efendim. Ya selam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu kara yazgıdır Zilan. Torbaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışam, içimden atamamışam, köşelerde yolun gözlemişem, el etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan, ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş, ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem ceylan kimi vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan, seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazımışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı, yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen dele olan deyimse, sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk başlık parası değer miydi Zilan? Bilirim dahlim yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesin? Atalar boynumuz kıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yediveren gülleri gibi açılırdın baharla. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanda. Seni yitirme, kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anla. Kar ender yakardı Urfa'ya. Sevdamız yağangar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oysan Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla insan?

kuşlar çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenende Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları hul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek Zilan.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zeka.

özgürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyorum.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bağır yanık dağlar gelir. Dost, yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost, yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı, semadan ışık sağmalı, içine dünya sığmalı. Dost, yüreğin geniş olsun. Gözü gönlü açlar vardır, himmete muhtaçlar vardır, hüzün yüklü göçler vardır. Dost, yüreğin geniş olsun. Mazlum eksiz olabilir, sevgi yetim kalabilir, hak misafir gelebilir. Dost, yüreğin geniş olsun. Yanağımda açan dost çiçeğidir. Öyle bir yandım ki gülebilmezem. Ayağım çözülü, yüreğim bağlı, haktan gayrısıyla olabilmezem. Gözlerim süzülür allar içinde, yüreğim çözülür güller içinde. Sermestim bir özge haller içinde, bir daha kendime gelebilmezem. Bir sevgi okuyla canım tutuşur, sonra alev alev kanım tutuşur. Muhabbetten dört bir yanım tutuşur. Başımı sevdadan alabilmezem. Başımı sevdadan.

adı bülbül olanın, her sedası gül kokar. Sılası gül olanın, her edası gül kokar. Seher vakti güzardan, selam gelse bahardan, yanar gonca buhurdan.

Bir eder al kanı, boyun büker efkanı, can fedası gül kokar. Menzil muhabbet hanı, gider gönül kervanı, bu yolun hem sultanı hem gedası gül kokar. Gül soyundan gelir aşk, gülden ilham alır aşk, vuslatta can bulur aşk, gül sevdası gül kokar.

Yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül, çıkma gönül. Dosta selam göndermekten, dost bağında gül dermekten, sevilmekten ve sevmekten bıkma gönül, bıkma gönül. Sevgi canımda gül oya, hasret özümde hasmaya, haktan başka bir deryaya akma gönül, akma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar safa, nahak yere cevri cefa çekme gönül, çekme gönül. Yar bulunmaz ondan âlâ, gerçek dostun yüce Mevla, gayrısına göz ucuyla bakma gönül,

0: ses pazarı kurulanda, cevher ise söz konuşa, diller yorgun düştüğünde, destur ala göz konuşa, gözler gönül aynasıdır, perde gide öz konuşa. Dostun dosta armağanı, gülen damla naz konuşa, nazın ince tellerinde, efkarlanıp saz konuşa, beni atıp bir kenara, ezgilerde biz konuşa. Can yoldaşlık hakkı için, hem ekmek hem tuz konuşa, çıkıp kutlu yokuşları, titremeyen diz konuşa, alperenler göç edende, bıraktığı iz konuşa. Küller suskun kalır ise, yüreklerde köz konuşa. Ozan dili çevik olur, doğru lakin az konuşa.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak
1: Radyo
0: söker,
1: Üsküdar.
0: Bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
2: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence.

hastan yüreğim. Gönüller yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu Çamlı Bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabıratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin. Haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesler.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alprenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi, azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola, hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele, her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu, kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline, ışığı zafer takı hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık,

muhabbet meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur,

önlerinden minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu

sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettin mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönük duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Beylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Zihnimin dalgınlığı adımlarımı aksediyor. Kül rengi bulutların perdelediği güneşin ışıkları vurmuyor kaldırımları. Kimsesizliğimi ve çaresizliğimi yüzüme fısıldıyor soğuk kaldırımlar. Ve mevsim sonbahar. Geceden kalma yorgunlukla kaldırımlara serilmiş yapraklara acıyarak baktım. Tıpkı benim gibiler. Sağa sola savrulmuş, perişan ve anlaşılmaz bir haldeler. Sararmış yaprakların hüznünden

Daha çok hüzün var yüreğimde. Erzurum tren garında bir akşamüstü yalnızım, hem de yapayalnız. Eğri eğri düşen yağmur damlalarında teselli arıyorum. Ruhumu ıslatan bu şehirde belki de korkmadığım tek şey yağmur. Çocukluk günlerinin ebem kuşaklarını hayal ediyorum. Anneannemin şefkat dolu bakışları, gökteki rengarenk parıltılardan daha sevecen geliyor bana. Şimdi ne kadar da çok ihtiyacım var ilgiye, şefkate ve yürekten sevgiye. Yüreğimin orta yerine hasretin düştü bu şark vilayetinin dondurucu havasında. Nedendir bilinmez ama garip bir hüzün sardı ruhumu. Şehrin yakamozlarında kıyılarıma medcezir dalgaları vuruyor. Bu şehir sensiz ağlıyor. Ağlamak istiyor bu gökyüzü, bu şehirde sensiz ağlamak istiyor. Fakir yüreğimle hayallerimin kıyısına uzanıyorum. Meğer ne kadar da sevmişim seni. Silindir rüyalarımı süsleyen renkler. Kar tanelerinde oynamıyor artık yüreğim. Üşüyorum, özlüyorum bu mavi gökyüzünün yalancı sıcaklığında. Düşlere daldım heyhat. Düşlerde bile yalnız kalmışım. Birden çalsan diyorum kapımı, ansızın uyandırsan beni. Kurtarsan bu kabustan, kurtulsam sensizlikten. Güneşi getirsen bana, yani sen gelsen diyorum. Gecenin karanlığında ellerimi tutsan, işte geldim karşındayım desen, çok şey mi istemiş olurdum. Ellerime yokluğunun kelepçesi vuruldu, yüreğimi ayaklarından astılar. Sana çiçek veremem can, ellerim acıyor. Ellerim bağlı şimdi, ellerim tutsak sensiz şehirde. Haykırmak geçiyor içimden, gökler dolusu haykırmak istiyorum. Göğün mavisine boyanmış gözlerimden yalnızlığımı çağlayan yaşlar akıtmak istiyorum. Sevmediğim bu şehrin kaldırımlarına seni yazmak istiyorum. Sevgili, elimde sana verilmemiş bir aşk mektubu. Güven veren çehresiyle istikbalimi aydınlatan sevgilinin hayaline yürüyorum. Bu şehrin kaldırımları kadar insanları da soğuk. Ruhumu üşütüyor bu şehrin insanları. İçimde filizlenen taptaze duygular sanki vurgun yemiş gibi. Sana şiirler yazmak isterdim bir şairin hayata bakışıyla. Hani şiirler vardır, kafiyesi gözyaşı. Şiirler vardır, damla damla çile damıtır, ızdırap akıtır. Şiirler vardır, her kelimesi sancılar kuşanmış. Şiirler vardır, yanan bir gönlün resmedilmiş sancısı. Ve şairler vardır, sırtlarında sancısa da, sana hüzün dolu şiirler yazıyorum istasyon salonunda. Ve ben ürkek ve utangaç kelimelerimle seslendiriyorum hüznümü. Şiirlerden yaptığım ızdırap buketime seni ekliyorum. Kadife duygularla, ipekten dokunuşlarla yöneliyor yüreğim. Izdırabı anlatan şiirlerden kutsal sancılar dileniyorum. Bir umuda tutunur gibi, bir sevdaya sarınır gibi. Dudaklarımdan dökülen titrek kelimelerimle ağlayan, inleyen insan eyle duasının sıcaklığına sığınıyorum.

0: anladım ki kırılan mızraftan yaralı vicdanıma, paslanmış yüreğime yankısı dinmeyen bir hitap kalır. Ey hüzün, anladım ki her şey seninle. Sen Hakk'a giden yollarda vuslata vesile.
1: Münzevi Mısralar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, gün eksilmesin pencereden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar,

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musiki programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey ehli dil. Akıldır yolumuzu aydınlatan kandil. Sabrı merhem et yarana, sevgiyi eylese bil. Her şeyi bilmen gerekmez. Yeter ki haddini bil. Nadana yol sorulmaz. Nadana yol sorulmaz deme, burası neresi? Deryaların ortasında su akmazın deresi. Ne çıkarsa heybemizden olalım razı, kimine kaburga dolması, kimine fasulye piyazı.

Değerli dostlar, 15 Haziran 2026 Pazartesi gününden Heybe programından ben Uğurcan Bulat hepinize kucaklar dolusu selamlar, saygılar, sevgiler olsun efendim. Hakikat yolunda yürümeye çalıştığımız şu hayatta hepimize lazım olan üçlemeyi bugün bahsetmiş olacağım sizlere. Yine heybemizi sırtımıza vuracağız ve kendimizi yola vuracağız efendim. Yola revan olurken bu yolculukta, bu hayat yolculuğunda, bu muhabbet yolculuğunda üç önemli kavram üzerinde durmamız gerekiyor. Bu üç önemli kavramı kavrayamadığımız sürece, kavramın kavramaktan geldiğini de düşünelim, aklımızda bir kenarda tutalım. Bu üç kavramı tam olarak kavrayamadığımız, içselleştiremediğimiz ve hayatta yürürlüğe sokamadığımız sürece her zaman başımız ağrıyacak, bir kaos içerisinde yaşayıp gideceğiz. Bu kavramlar üçlemesi takdir, takdis ve tahkir. Efendim programımıza bir eserle başlayacağız ama öncesinde hatırlayalım. Bugün Fatma Ana orucunun tutulduğu gün. Fatma Ana orucunu tutanlara da mübarek olsun diyelim. Radyolarını yeni açan dostlarımızı, Instagram'a yeni gelen dostlarımızı hepsini muhabbetle bir kere daha selamlayarak iyi haftalar dileyelim. Ve Mah-ı Muharrem'e bir gün kaldı şu günlerde, bir taraftan da Matem-i Muharrem demek lazım ayrıca. Güzelliklerle beraber iyi bir yayın olsun arzu ediyorum. Evet değerli dostlar, Kayahan'dan dinleyelim. Uzun zamandır Kayahan dinlemedik. Seninle her şeye varım ben.

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar. Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize selamlar, muhabbetler. Fatma Ana orucumuz da mübarek olsun diyerek iyi bir hafta temennisiyle heybemizi aldık omuzumuza, yine yollalara revan olduk. Bakalım bugün heybemizden ne çıkacak diye yeni gelen dostlar merak ediyorsa söyleyelim. Heybemizden bugün 3 kavram çıktı: takdir, takdis ve tahkir. Bu üçlemede dengeyi bulamadığımız zaman, yani takdir ve tahkir arasında, takdis ve tahkir arasında takdiri bulamadığımız zaman genellikle trafik ciddi şekilde karışıyor ve bu kaosun içerisinden çıkmak hiç de kolay olmuyor. Dini yaşayışımız dahil değerli dostlar olmak üzere günlük hayatın her karesini ilgilendiren üç kavram bu üç kavram. Yani aile hayatımızı ilgilendiriyor, arkadaşlık ilişkilerimizi, dostluk ilişkilerimizi, birlikte aynı yolda yürüdüğümüz, aynı meşrepte nefes aldığımız ya da başka cemiyetlerde bir araya geldiğimiz, farklı renklerin, farklı seslerin, farklı nefeslerin, farklı anlayışların, farklı çözümlerin bir araya geldiği yerlerin tümünde değerli dostlar, bu takdir, takdis ve tahkir üçlemesi her daim söz konusu oluyor. Bunların içerisinde en zor olanı takdirde bulunmak. Takdir, takdis ve tahkir üçlemesinde takdir en zoru diye düşünüyorum. Çünkü takdir kavramına sahip olmak, takdiri hayata yürürlüğe sokabilmek çokça emek istiyor. Ama takdis ve tahkir ebek istemiyor. Onun için şartlanmış olmak yetiyor. Ön kabule sahip olmak yetiyor. Araştırmaya ihtiyaç gelmiyor. Bir ön yargıya sahip olmak yetiyor. Öteden beri taşıyıp geldiğin bilgilere yaslanmak yetiyor. Ama bir şeyi takdir edebilmek için, o şeyi onaylayabilmek için, o mesele üzerine kafa yorman, üzerinde düşünmen, okumalar yapman, tahlillere gitmen, temyiz işlemi yapıyor olman, eldeki bilgileri, verileri birbiriyle konuşturabiliyor olman, oradan birbiri içerisine çıkarımlar yapıp ondan sonra ancak bir yargıya varabiliyorsun ve o zaman takdir ediyorsun. Yani gerçek anlamda takdir ancak böyle olabilir. Belki başka gerekleri de var sizlerin aklına gelen. Mesela birisine söyleseniz, ya ben seni takdir ediyorum. Neyi mi takdir ediyorsun diye sorduğunda ona söyleyebilecek sözlerimizin olması lazım. Senin şu davranışının şuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunun kolay kazanılmadığını düşünüyorum. Büyük bir emekle elde edildiğini düşünüyorum. Öncesinde nice badirelerden geçildi, nice azap derelerinden geçildi, nice yokuşlarda terlenildi, nice inişlerde yuvarlanıldı ve bir kıvama, bir noktaya gelindi ve bu noktadan sonra artık söylenebilecek bir cümle olduğunu düşünüyorum mesela diyebiliyor olmamız gerekir. Takdir etmek sadece hoşumuza giden bir şeyi onaylamak gibi de düşünüyorsak eğer, yanılgı da olabilir bu. Beğenide bulunmak ile bir şeyden hoşlanmak, bir şeyi beğenmek ile bir şeyi takdir etmek arasında ciddi derecede fark var. Beğeni her türlü olabilir. Duruşun hoşuma gitmiştir, bakışın hoşuma gitmiştir, meşrebin hoşuma gitmiştir, işte yemek yiyişin hoşuma gitmiştir, bana yakın gelmiştir, benim kültürüme uymuştur, öyle olmuştur, böyle olmuştur, giydiğin renk, kullandığın kelimeler, oturup kalkma biçimin, edan, tavrın, halin, nezaketin, inceliğin, bütün bunlar benim hoşuma gitmiş olabilir. Ve bundan dolayı da sana karşı bir beğeni duygum gelişebilir. Bir hoşlanma olabilir beşeri anlamda.
Ama bunun takdir edilebilmesi için içinin doldurulmuş olması lazım. Yani takdir ettiğimizde takdir ettiğimiz şeyin mahiyetini, içeriğini, boyutlarını,

çerçevesini, münderecatını eski tabirle biliyor olmamız lazım. Ve bunlar arasından, içerisinden bir süzülmeyle takdir ediyor olmamız gerekir. Yani takdir dediğimiz şey öylesine bir beğeni, öylesine bir hoşlanma demek değil. Ya ben bu adamı sevdim, neyini sevdim? Yürüyüşünü sevdim. Neyini sevdin? Saçını atışını sevdim. Neyini sevdin? Tebessümünü, gülüşünü sevdim. Neyini sevdin? Sessizliğini sevdim. Neyini sevdin? Sesliliğini sevdim filan. Hani bunları diyebiliriz. Bunlar bir hoşlanma, bir beğeni olabilir ama takdir, takdir ciddi bir şey. Takdir emek gerektiren bir şey. Yani normal şartlarda takdir nedir diye baktığımızda, araştırdığımızda hani bir başarıyı görmek, bir emeği görmek, güzel bir davranışın farkına varmak ve bunu beğenmek gibi anlatıyorlar bize. Yani baksak, araştırsak böyle şeyler çıkıyor. Bir değer verme anlamına geliyor. Mesela eğitim sisteminde biliyorsunuz işte diplomalar bir takdirdir. Hatta takdir diye ayrıca bir takdir belgesi de vardır. İnsanların seni beğenmesi, onaylaması da bir takdirdir ama gerçek anlamda bir takdir neredeyse onun kadar bir bilgiye sahip olmanı da gerektirebilir. Örneğin bir alimi nasıl takdir edeceğiz? Hangi bilgiyle onu takdir edeceğiz? Takdir, kader, mukadder, kadir, kadir bilmek değil mi? Kadrini bilmek, kıymetini bilmek, değerini tartmak gibi anlamlara da geldiğini de düşünsek bizim o tartıyı yapabilecek bir arka plan bilgisine, bir görünmez emeğe ve inceden inceye elemiş olan bir zihin eleğine, değil mi, bir kalp eleğine sahip olmamız lazım ki o bilgilerin tümünü orada eleyelim, orada yoğuralım ve oradan bir takdir çıkartalım. Evet, takdir, takdis ve tahkir işlemesi üzerinde bugün sizleri düşünmeye davet ediyorum. Takdir işte bu kısa anlamıyla internetten ya da oradan buradan baktığınızda karşınıza çıkan şeyin bir başarıyı takdir etmek anlamında söylenir. Emeği görmek anlamında söylenir. Bir davranışın farkına varmak anlamında söylenir ama benim anlatmaya çalıştığım bugünkü muhteviyat, içerik bunlardan daha öte bir şey. Bir de tabii takdis olayı var. Takdis olayı takdirden daha kolaydır. Öyle ya da böyle onu kutsamak istiyorsun, onda ilmi bir paye görürsün, onda işte başka türlü bir itibar görürsün, bir metin olma hali görürsün, bir azizlik hali görürsün. Pek çok şey görebilirsin. O gördüğün şeyi takdir etmek, az evvel anlatmaya çalıştığım için emek istediğinden dolayı, zor olduğundan dolayı, buna muktedir olmak için bir çabayı göstermek gerektiğinden dolayı takdis etmek genellikle daha kolaydır. Bir ön kabule bakar. Bir de bir ön yargıya bakar. Yani bizden hep iyi adam çıkar. Yozgat işte yiğidin harman olduğu yer. İşte filan yer şöyle, filan yer böyle. Ya da diyelim ki işte şu ilim merkezleri şöyle, bu okuma merkezleri böyle gibi genellemelerle genellikle yapılabilir bir şey. İşin içerisine girmeden, derununa vakıf olmadan, ayrıntılarına inmeden, emek çekmeden genellikle yaptığımız şeylerden birisi onu takdis etmek. Mesela diyelim ki İmam-ı Azam harika, kutsal diyorsunuz ama diyelim ki İmam-ı Azam Hazretleri'nin hiçbir kitabını okumamışsın, çözümlemelerine bakmamışsın, o ilmi elde edene kadar uğraştığı çabalara yoğunlaşmamışsın, devrinde kimlerle nasıl mücadele ettiği konusuna yönelmemişsin, o kendisini o dönemde nasıl tahkir ettiklerini, neler yaptıklarını, nasıl zulme uğradığını, işte yönetim erkeğiyle yaşadıklarını vesaire vesaire, öğrencileriyle olan ilişkisini, Ebu Yusuf'la olan ilişkisini, Ebu Muhammed'le olan ilişkisini, öğrenci halkalarında, ilim halkalarında nasıl ilimler işte yaptığını, ne gibi tartışmaları yaşadıklarını ve o sıra

arada neyi esas aldıklarını, ehli rey ile ehli hadis arasındaki o döneme ait olan mevzuları, incelemeleri filan hiçbir şeye varmadan sadece isminden dolayı diyorsun ki şöyledir. Burada tabi misal olarak verdim, yani İmam-ı Azam hakikaten azamdır, ayrı bir mesele. Fakat bu sonradan başımıza bela oluyor normal gündelik hayatımıza baktığımızda. Diyelim ki bir kişinin bakışını, duruşunu, mimini, gamzelerini, tebessümünü, dudağındaki kıvrımı, oturuşunu, nezaketini, söz söyleme biçimini gördün, fark ettin, hoşuna gitti, bir beğeni haline geldi ve onu takdir etmek yerine takdise geçtin. Ya ne güzel insan bu, ne muhteşem insan bu, ne hanımefendi insan bu, ne kadar harika insan bu, ne kadar işte öz saygıya sahip olan bir insan bu, ne kadar nazik, ne kadar sevgi dolu, ne kadar fedakar, ne kadar şöyle, ne kadar böyle diye onunla ilgili bir takdis olayına girdin. Onu yücelttikçe yücelttin, kutsadıkça kutsadın, yukarılara çektikçe çektin, onu manevi bağlamlarda yukarılara çektin, beğeni bağlamında yukarılara çektin. Bir nevi ona uluhiyet makamlarını bile ona yüklemeye başladın. Şöyledir, böyledir diye ona o makamları yüklemeye başladın ve takdis noktasına doğru mesele kaymaya başladı. Çok tehlikeli bir nokta.

Evet, Önder abi de yazıyor. Bunun tabii başka anlamları da var. Yani çözüm merkezlerine göre, anlayışlara göre, yaklaşımlara göre, manevi durumlara göre farklı anlamları var. Derin anlamları var olabilir. Biz bu programda daha ziyade bizim anlayabileceğimiz, işte ortak bir fikir yürütebileceğimiz, gündelik hayatımıza dokunabilen, eksiğimizi göstermeye matuf, iyiliklerimizi pekiştirmeye işte yönelik, ifrat ve tefritten kurtularak bir denge bulma arayışına cevap olabilecek hatırlatıcı cümleler kurmaya çalışıyoruz. Yoksa kesin hükümler şeklinde şu şudur, bu budur diye bir yerde bir şeyle söylemeye çalışmıyoruz. Önder abi yazdıklarını görüyorum ama tabii bu kadar uzaktan onların tümünü okuma şansım yok. Şimdi takdis etmek kolay dedik ama onu takdir etmek daha zor. Takdis ettiğin kişiyle daha sonra yakın temasa geçtiğin birisi olursa o kişi, yakın ilişkiye geçtiğin birisi olursa, yani her türlü diyelim ki pirdaş olduğunuz, aynı eşikte durmaya başladınız ya da sevgili olduğunuz, yaren olduğunuz, birbirinizin kalbine aktınız ve bir ilişkiye, bir yol yürümeye, bir karşılıklı sadakate, bir vefalılığa söz verdiniz, birlikte yürümeye söz verdiniz. Ondan sonra bu kutsamadan sonra eğer bu olursa her adımda bir hayal kırıklığıyla da karşılaşmanız mümkün. Takdir etmeniz gereken yerleri aşıp da takdis etmeye başladığınız için, onu çok daha yukarılara bir yerlere koyduğunuz için, günlük yaşamla karşılaştığınızda bu defa onların olmadığını, yani sizin o gördüğünüzün bir yanılsama olduğunu, sizden kaynaklanan bir yüceltme, bir yükseltme, bir yukarılara taşıma, bir onu işte balonla uçurma gibi olduğu için, normal gündelik hayata döndüğünüzde, birlikte yaşamaya başladığınızda ya da daha çok zaman paylaşmaya başladığınızda onun da kızgınlıklarının olduğunu görüyorsun, onun da kırgınlıklarının olduğunu görüyorsun, onun da yaralarının olduğunu görüyorsun, onun da yaralarını saramadığını görüyorsun, onun da saramadığı yaralardan dolayı bir ima bile olsa, ima olmasa da o öyle anlamış olsa bile buradan ciddi şekilde yaralandığını görüyorsun, kanamalar yaşadığını görüyorsun ve o zaman anlıyorsun ki o takdis ettiğin yerden biraz böyle hafifçe artık aşağıya doğru tekrar inmen gerektiğini anlıyorsun. Fakat bu onun suçu değildi. O beni takdis et, beni yücelt, beni işte ilahlaştır, yukarılara taşı filan dememişti. Bir kutsallaştırma beklememişti. Şimdi kutsallaştırmayı yaptıktan sonra böyle bir yakın ilişkiye söz konusu olduğunda bu defa hayal kırıklıkları oluyor. Bu hayal kırıklıkları bazen ciddi şekilde sarsıcı da oluyor. Ya ben seni öyle görmüyordum, ben seni öyle bilmiyordum, ben seni öyle tanımıyordum, ben

Sana öyle bakmamıştım, ben seni öyle hissetmemiştim, ben seni öyle algılamamıştım gibi bir sürü yıkılmalar, depremler, sarsıntılar, değil mi? Zelzeleler manevi anlamda, ilişki anlamında, duygu anlamında, kalbi anlamda zelzeleler, yıkıntılar, sarsıntılar oluyor. Ve burada da o büyük hayal kırıklığının neticesinde kişi kendini muhasebe etmek yerine ne yapıyor? Genellikle karşı tarafa bir yansıtmaya geçiyor. Psikolojik sonuçlar ortaya çıkıyor ve onu suçlamaya, ona yansıtmaya, ona karşı salvolar geliştirmeye başlıyor. İşte o zaman Barış Manço'nun dediği gibi Ali yazar, Veli bozar, keskin sirke küpüne zarar bir duruma geliyor. Bu keskin sirke küpüne zarar durumu maalesef hepimizin başına belli zamanlarda, belli yaşlarda, belli zayıflıklarda diyelim ki muhakkak gelmiştir. Hepimizin başına gelen bir durum bu. Bu keskin sirke küpüne zarar olmasın. Keskin sirkelerden uzak durmak lazım. İhtidal bize gereken şeydir. Mutedil olmak bize gereken şeydir. Mesela makul olmak diyoruz, değil mi? Makul olmak bize gereken şeydir. Makul olmamız lazım. Makul ne demek? Sıklıkla kullanırız bu kelimeyi. Ya makul bir insan. Ya yaklaşma ona. O makul bir insan değil filan deriz ya. Günlük dilde kullanılırdı. Eskiden babalarımız, annelerimiz daha sık kullanırlardı. Makul insandır bu. Makul insan değildir bu dediğimizde, makul dediğimiz zaman akla uygun davranan, aklın güzelliğine uygun davranan, akılların güzel gördüğü marufa uygun davranan, toplumun sağduyusuna, toplumun işte içsel sezgisine, ortak yaşamına ve ilahi sisteme uygun davranan demektir. Makul davranış, akli davranış demektir. Akla uygun davranış, aklın kabul ettiği davranış. Tabii buradaki akıl da senin aklın, benim aklım şeklinde değil de genel aklın kabul ettiği de davranışlar. İşte yalan söylememek gibi, hırsızlık yapmamak gibi, zina etmemek gibi, iftirada bulunmamak gibi konularda, yani aklın güzel kabul ettiği şeylere uygun şekilde davranmak ve verilen çözümleri buna uygun yapmak anlamında. Evet, Ali yazar, Veli bozar. Eğer takdir, takdis ve tahkir dengesinin içerisine sıkışmışsak, takdir edemediğimizde, ki zor bir şey demiştik bu, emek gerekir, çaba gerekir, zaman gerekir, adil olmayı gerektirir, hissiyatlarından uzak olmanı gerektirir, akli olmanı gerektirir, makul olmanı gerektirir ve zor bir şeydir. İşte bu zor bir şeyi yemediğinde nefsimiz, buna, bu yükün altına girmediğinde iki davranış gösteriyor. Yani takdir edemediğinde, makul olamadığında, akla uygun davranamadığında, mutedil olamadığında, ifrat ve tefritin arasında bir denge tutturamadığında iki davranış sergiliyor genellikle. Bunlardan birisi ya takdis oluyor, aşırı yüceltiyor, göklere çıkartıyor. Ona bir sultan gibi davranıyor, ona bir prenses gibi davranıyor, ona bir prens gibi davranıyor, yapmadığı kalmıyor. Tabi yaparken zevk alıyor, lezzet alıyor, kendine doyum sağlıyor. Bunları da kenara koyarak söylüyorum. Ama bunlar bittiğinde ya da böyle davranmadığında tahkir etmeye başlıyor. Onu küçük görmeye başlıyor, aşağılamaya başlıyor, hor görmeye başlıyor, zedeleyici davranıyor, tahkir edici davranıyor, takdirin zıttı olan davranışlar gösteriyor, travmatize davranıyor, ötekileştiriyor, tanımlıyor, bir sürü bir şey yapıyor. Yani takdir, takdisin arasında takdiri başarmamız lazım. Bir mümine yakışan, bir dervişe yakışan, bir aşığa yakışan, bir insanın insaniyetine yakışan, insanlığın haysiyetine yakışan, insanlığın şahsiyetine yakışan, onda güzel duran davranış takdirdir. Çünkü takdirde kendini de muhasebe etme vardır. Yani birini takdir ederken o şeyin sende olmadığını fark edersin. Ve dersin ki ya seni takdir ediyorum, ben bunu yapamıyorum.

Seni takdir ediyorum, ben senin gibi sevemiyorum. Seni takdir ediyorum, bir sıkıntılı hali olduğunda, bir kızgınlık hali olduğunda ben senin gibi öfkemi bastıramıyorum. Seni takdir ediyorum, sen sana bir şeyler söylendiği halde onu makulleştirip ondan sonra göğsünde yumuşattıktan sonra topu, ondan sonra onun anlayacağı bir lisan ile ve onun anlayacağı bir zaman diliminde anlatıyorsun. Ben ise bodoslama dalıyorum, hemen çözmeye çalışıyorum, öfkemi kabartıyorum, haklı olduğumu iddia ediyorum, asla haksız olduğumu düşünmüyorum. Ne kadar içimde olumsuzluk varsa onun bütününü ona projekte ediyorum. Ona yansıtıyorum, ona boşaltıyorum. Sanki arada böyle bir kanalizasyon gibi boru tesis ettim ve tümünü ona aktarıyorum. Sen bunu yapmıyorsun, sen ayrıştırıyorsun. Karşı tarafın güzel yanını da görüyorsun, bu güzeldir diyorsun. Eksik yanını da görüyorsun, bunu tamamlaman gerekir diyorsun. Bunu tamamlaman gerekir demenin de bir takdir olduğunu biliyorsun. Ona iyi gelecek şekilde, onu kendini imar edebileceği şekilde bunu söylüyorsun. Dolayısıyla ben seni takdir ediyorum demek, takdir ettiğin kişinin neyini takdir ettiğini, hangi ölçülerde fark edip takdir ettiğini de ortaya koymayı gerektiren bir durum ve gerçekten de olağanüstü bir haldir. Takdir etmek, takdir edilecek bir haldir. Takdir etmek, övülecek bir haldir. Biz onun için genellikle takdirden kaçınırız. Çünkü takdir bir emek gerektirir. Ve çok kıymetli bir şeydir. Yani ben öfkeme senin gibi sahip olamıyorum. Ben diyelim ki bir yanlış gördüğümde, ondan sonra bana bir yanlış yapıldığında, bir sadakatsizlik yapıldığında, bir vefasızlık yapıldığında, verilen sözler tutulmadığında ya da kendisini öyle gösterdiği halde öyle çıkmadığında, şöyleyim böyleyim dediğim halde tam tersi bir davranış gösterdiğinde ben hemen bütün oklarımı çıkartıyorum, mızraklarımı çıkartıyorum, adama doğru saldırıyorum, onları saplamaya çalışıyorum. Sen bunu yapmadan onu anlamaya, sorgulamaya ve karşılıklı söylemeye, bunun farkına varmasını sağlamaya, ayrılırken bile ilişkiden ya da ne bileyim bir şeyi sonlandırırken bile, arkadaşlığını, evliliğini, ilişkini, dostluğunu, yarenliğini, sevgililiğini, neyse işte bir şeyi sonlandırırken bile onun bundan yararlanmasını sağlayacak bir şekilde bir yaklaşım gösteriyorsun. Ben seni takdir ediyorum, ben bunu yapamıyorum çünkü demek, hakikaten bir bakıma kendini de hesaba çekmek, kendinin de röntgenini çekmek, kendinin de eksiklerini ve fazlalarını fark etmek ve bunlara karşı bir takdirde bulunmak, bir değer skalasına bunları koyduktan sonra ben yapamıyorum, sen yapabiliyorsun diyorsun. Ya da diyorsun ki ya ben böyle bir durumla karşılaştığımda ben tamamen içeriye çekiliyorum, kendime kapanıyorum, kendime kapaklanıyorum, kimseyle konuşmuyorum, yemekten içmekten kesiliyorum, hayattaki zevklerimin tümünden vazgeçiyorum, hiçbir şeyden zevk almıyorum, ne kimseyle konuşmak istiyorum, ne kimseyi görmek istiyorum, ne bir yere gitmek istiyorum, daha evvel zevk aldığım hiçbir şeyi şimdi yapamıyorum, tamamen kendi kabuğuma çekiliyorum ve bir sosyal izolasyon yaşıyorum. Ama sen böyle yapmıyorsun, yani onsuz da yaşayabiliyorsun ve bunu ifade ettikten sonra da yapabiliyorsun. Demek ki sen benim oluşturamadığım bir şahsiyet oluşturmuşsun. Demek ki sen benim oluşturamadığım bir yaşama biçimi, stili oluşturmuşsun. Demek ki sen benim başaramadığım bir anlama, bir kavrama biçimi, tarzı geliştirmişsin. Ve hayata bir yerden bakıyorsun, bir değerden, bir sabiteden, bir sütundan, bir kararlılıktan, bir oluştan, bir şahsiyetten bakıyorsun. Halbuki ben kendimi çok şahsiyetli görüyordum. Ben kendimi çok metin görüyordum. Ben kendimi çok aziz görüyordum. Ben kendimi çok muhterem görüyordum. Fakat bu söyledik, senin de gördüğün bu davranışların hiçbirini ben kendimde açığa çıkartamadım. Kendimde zuhura getiremedim. Ben bunların hiçbirisini yapamadım. Sen bunları yaptın. Sen bunları yaparak benim de gözümü açtın, benim de bakışımı netleştirdin, benim de gri alanlarımın netleşmesine sebep oldun dersen eğer, o zaman bu bir takdir olur.
Ya sen hep böyle ilişkilerden sonra böyle yapıyorsun. Sen hep annenle kavga ediyorsun. Sen hep babamla problemlisin. Sen işte bütün arkadaşlarınla işte şöyle şöyle oluyorsun. Onlar seni hep terk ediyorlar. Ya da sen hep onları terk ediyorsun. Demek ki sende problem gibi

0: tahkir edici, anlamadan, sebeplerini anlamadan. Çünkü her insanın yaşadığı gerçekten kıymetli ve gerçekten özel. Kendine mahsus, senin bilmediğin, bildiğin görüntü ama bilmediğin o kadar büyük ayrıntı var ki, bu ayrıntıların hiçbirini bilmeden, bunları tahkik etmeden, bunları belli terazide hangi ağırlığa denk geldiğini düşünmeden, bu yaşanan durumların hangi duygu durumlarda, hangi hallerde yaşandığını hiç hesaba katmadan ya takdir ya takdis ediyorsun, yüceltiyorsun, büyütüyorsun, ululuyorsun ya da tahkir ediyorsun, küçültüyorsun, aşağılıyorsun, onurunu zedeleyici davranıyorsun. İkisi de kaçamak. Takdir edemeyenler kişiliğine göre ya da o günkü haline göre, o anki durumuna göre ve muhatap olduğu şahısla da göre ya takdis ediyor ya tahkir ediyor. Diyor ki ya sana insan mı yok? Sana yol mu yok? Sana meşrep mi yok? Sana dost mu yok? Sana arkadaş mı yok? Sana yaren mi yok? Oho, bulursun, edersin, şöylesin, böylesin. Sen zaten işte tenezzül etmiştin ona filan. Mesela. Halbuki onu düşünmeye sevk etse, yanlışlarını fark etse bu takdir anlamına gelir. Şimdi buradan büyüterek, buradan yüceleştirerek, buradan ululaştırarak bambaşka bir yere götürüyor. Ve aslında ona da zararlı da oluyor. Ya da tahkir ederek. Ya sen hep böylesin zaten. Sonunda işte çıkmaz sokağa çıkıyorsun. Bohçanı toplamak zorunda kalıyorsun. Kimseye yar olmuyorsun. Niyazi Mısri Baba'nın öyle bir şey değil mi? Ben bu yerde kimseye yar olmadım falan diye bir şey var. O hatırıma geldi. Gibi yani takdir etmek gerçekten çok zordur arkadaşlar. Çünkü takdir bilgiyi gerektirir. Bir kader demektir, bir ölçü demektir, bir tartı demektir, bir muhasebe demektir, bir analiz demektir, bir tahlil demektir. Onu tahlil edebilmen için, analiz edebilmen için o malzemenin kendisine, o muhtevanın kendisine sahip olman lazım. O muhteva sende olmadan, yani o muhtevayı, o anlamı, o yaşanılmışlığı kavramadan, bir veriye ulaşmadan takdir, neye göre takdir edeceksin? Nasıl olacak o takdir? Dolayısıyla takdir etmek zor. Takdir etmek çünkü biraz da kendini zorlamayı getirir, konfor alanından çıkmayı getirir, biraz yorulmayı getirir, muhatabını düşünmen lazım geldiğini getirir, onu psikolojik ve sosyolojik olarak analiz etmeni getirir, onun vartalarını, sıkıntılarını, yaşanmışlıklarını, onların bağlantılarını ve yanlış alışkanlıklarını vesaire vesaire, bütün bunları muhasebe etmeni gerektirir ve zor bir şeydir. Takdir edemediğimizde maalesef ya takdise gidiyoruz ya da tahkire gidiyoruz. İkisi de problemli, ikisi de kaos. O zaman ne oluyor? Keskin sürüke kendimize zarar veriyoruz. Neticede kendimiz adam olamıyoruz, kendimiz Adem olamıyoruz, kendimiz kıvama gelemiyoruz, kendimiz kemalata yükselemiyoruz. Böyle yaşayıp yaşayıp gidiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, zevkler alıyoruz, işte musikilere gidiyoruz, şeylere, ayin-i şeriflere gidiyoruz, camilere gidiyoruz, tekkelere gidiyoruz falan ama kendimizi muhakeme etmeye, kendimizi bulma konusuna bir şey olmuyor. Takdir ettiğimin neyini takdir ediyorum? Takdis ettiğimin takdis edilecek bir yanı var mı? Tahkir ettiğim de bunu hak ediyor mu? Sorularını kendimize soramıyoruz. O zaman da ne oluyor? Ali yazıyor, veli bozuyor, keskin sirkede küpüne zarar veriyor.
1: Radyo Üsküdar.

Evet, başımızı güme gömüyoruz. Efendim tekrar merhabalar. Yeni gelen dostlara hatırlatalım. Radyo Üsküdar'dasınız. Ben Uğurcan Bolat. Heybe programındayız. Bugün heybemizden takdir, takdis ve tahkir işlemesi çıktı. Bu bilinç üzerine konuşuyoruz. Bugün ayrıca da Fatma Ana orucunun günü olduğunu da Ehl-i Beyt muhiplerine de hatırlatmış olalım. Yarın da Mah-ı Muharrem'in birinci günü. Değerli dostlar, biraz daha böyle özetleyerek gidecek olursak mevzunun mahiyeti, manası anlaşıldı diye görüyorum. Takdir zordur demiştik. Takdis kolaydır. Yüceltirsin. Yani bir tekkiye gidersin, yüceltirsin. Bir camiye gidersin, yüceltirsin. Bir tarikat ehlini yüceltirsin. Okuduğun birini işte yüceltirsin ama takdir etmen zordur. Bir alimi, bir arifi takdir etmek için o ne yazmış? Neler yazmış, hangi şartlarda yazmış, mektuplarını talebelerine nasıl ulaştırmış, onları seyri sürük ettirmek için neler çekmiş, kendi hayatında hangi evrelerden, hangi devrelerden geçmiş, hangi devreleri yaka yaka geçmiş, nasıl yana yana geçmiş, o alim o eserleri oluşturmak için nerelerden yararlanmış, kimlere cevap olsun diye yazmış, nasıl bir dille yazmış, kime hitap etmek üzere yazmış, bütün bunları bilip öyle takdir edebilirsin. Başka türlü nasıl takdir edeceksin? Bilmeden yapılan takdir takdir midir? İşte bundan kaçmak için, bu zorluklara girmek için bu sefer ne oluyor? Hemen takdis ediyorsun. Ya da senin meşrepten değilse, senin mezhepten değilse, senin ırkından değilse, senin ülkenden değilse, senin beğeni aurana, selam dairene, alanına girmediyse de o zaman hemen tahkir ediyorsun. Allame-i cihal olsa kabul etmiyorsun. Ben daha evvel Üsküdar FM'de program yapıyordum. Allah uzun ömür versin, Süleyman Ateş hocayla da programlar yapıyordum. Sevdiğim, saydığım, takdir ettiğim ve tarafından da sevildiğim birisidir. Birisi Ali Nur okuyan bir abiyle karşılaştık, emekli binbaşı. Ne yapıyorsun dediğinde, ya Süleyman hocayla program yapıyorum, çok şey öğreniyorum dedim adamdan. 30 küsür 35 yıl Kur'an ansiklopedisi var adamın. Ömrü boyunca 2 saat uyuyarak her gün ilim çalışmış bir hafız, neyse işte. O bana dedi ki, kardeş Risale okuyor mu dedi. Abi bilmiyorum dedim. Ama okuyordur herhalde dedim. Yani İslam kültür mirasının bir yazarı, bir alimi, bu ülkenin bir değil mi? Allamesi olup da bir alimi olup da başkalarını okumamak diye bir şey olabilir mi? Zaten onların tümü onların ilgi sahasına giriyor olması lazım. Ve bizim için de öyledir nitekim. Yani İslam kültür mirasına ait olan her şey bizimdir. Her şey istifademizdedir. İşte orada bir eseri sadece yücelttiğinde fark etmeden başkalarını tahkir ettiğini de anlayamıyor. Benim için dedi kardeşi, Risale okumuyorsa hiç dinlemeye gerek yok. Boşuna program yapıyorsun. Sen de zamanını harcama filan dedi. Bu tabii, bu mevzu aşağı yukarı 25 yıllık bir mesele ve o günden beri hep aklıma gelmiştir. Yani insanı, bir alimi takdir etmek bile bu kadar zorken, biliyor olman gerekirken, çalışıyor olman gerekirken bu kadar kolay tahkir etme gücünü, kibrini sana ne veriyor? O zaman anladım ki çoğumuzda bir meşrep kibri var. Bir meşrep egosu var çoğumuzda. Dolayısıyla kolay söylüyoruz. Yani çok kolay söylüyoruz. Bunu okumuyorsa abim, küçüklüğümde köyümde İhya Ulumiddin okuyorduk. Mustafa hocamla beraber köyün imamı, Allah rahmet etsin, çok güzel Kur'an okurdu. Lezzetle, bu kadar lezzetle Kur'an okuyan başka birine de rastlamadım desem yeridir yani. Öyle lezzetle Kur'an okurdu. Çevremdekiler bilir, zaman zaman hikayelerini filan da anlatırım. O Mustafa hoca da mesela Gazali meftunuydu. Ben o yaşlarda mefhumuyla birlikte Gazali okumuştuk. Sahurlara kadar, ki köyde uykusuzluk zordur. Onu kendi gözlüğünü veriyordu. Ondan ben bir paragraf okuyordum. Hoca izah ediyordu. Bir paragraf okuyorum, o izah ediyor. Yani artık böyle sahuru zor zor buluyorduk. Gözlerimiz şişiyordu. O da mesela Gazali için bunu söylüyordu. Yani İhya için, daha doğrusu Hazreti Gazali'nin başka eserleri de var da. Yani İhya okumuyorsa adam, ağzıyla kuş tutsa benim için bir şeyi ifade etmez diyordu. O zaman da anlamıştım. Yani o zaman Allah'ın verdiği emekle, ilimle, takdirle bir şey oluşturuyor. Sen birini kutsuyorsun.
Halbuki onu takdir etmen lazım. Yaşadığını, yazdığını, anlattığını, anlatabildiğini, anlattığı konuları, anlatma başarısını, anlattığını, ne kadar anlaşıldığını, senin ne kadar anladığını filan takdir etmen lazım. Zor bir şey yani. Ama yüceltiyorsun onu. Onu yücelttiğinde diğerlerini aşağıya düşürdüğünü fark etmiyorsun. Ya böyle bir acayip bir şey olmuş oluyor. Yani takdir bu budur dediğinde diğerleri ne olacak o zaman yani? Bu sadece budur, bu anlatıyor. Bunun yükümlülüğü dediğine diğer bütün alimleri, allameleri, yazılanları, o kültür mirasını, onların tümünü şeye atmış oluyorsun. Yani onu tahvif etmiş oluyorsun, aşağıya indirmiş oluyorsun. Yani aslında bir şeyi takdis ederken bazen bir şeyleri de tahkir ettiğimizin de farkına varmamız lazım. O bakımdan işte şey önemlidir, takdir önemlidir. Takdir onun dengesidir. Dolayısıyla yani bir sürü açmazlarımız var bu konuda. Şimdi efendim, takdir hayatı belirleyici bir şey. Ters yüz edilirse yaşamı kaosa sokacak olan bir şey. Suyu baştan tutmamız lazım. En başta bunu söylememiz lazım. Yani ilk çözmemiz gereken kavramlardan, nasıl geçen konuştuğumuzda iki kavram vermiştik, üzerinde çalışan düşüneniniz olmuş mudur bilmiyorum tabii ama ilk çözmemiz gerekenlerden kavramlardan üç kavram, birisi de bu: takdiri yerinde kullanıyor muyum, takdise kendimi mecbur görüyor muyum ki zor değil, yani Cenab-ı Allah Ehl-i Beyt'in dışındakileri takdir ediyor olmamız lazım. Onların bizim takdisimize de ihtiyaçları da yok ayrıca. Biz onları takdis ederek büyüttüklerimizi, yücelttiğimizi zannederiz. Hayır efendim, seni yüceltmene onun ihtiyacı yok. Anlamaya senin ihtiyacın var. Takdir etmeye senin ihtiyacı var. Çünkü anlarsan takdir edersin. Takdir ettiğini, belirlediğini, önemli saydığın, takdir bu demek, saydığın üzerine daha çok gidersin. İhtiyacını daha çok giderirsin o eserden. Başka bir dönemde, başka bir yerden, başka bir ihtiyaç doğduğunda onu da başka bir yerden giderirsin. Böylece o İslam kültür mirasının, ilim mirasının, Cenab-ı Hakk'ın ilminin yansımasının tümünden doğru biçimde yararlanırsın. Takdir etmeden yararlandığında, takdir yararlanması üzerine yaklaştığında muhtemelen daha çok istifade edeceksin. Çünkü takdis ettiğin şeyi anlamaya ihtiyaç duymazsın. O zaten yücedir. O zaten büyüktür.

o zaten çözmüştür, o zaten halletmiştir dediğinde mevzuyu kavramış olmuyorsun ki. Yıllarca beraber kaldığımız öğrenci evinde arkadaş vardı. İşte Risale okuduğumuzda işte böyle birbirimizle övünüyoruz falan o şeyde. Diyoruz işte kader meselesini sadece

arıyoruz, çağırıyoruz, öyle bir evre. Ondan sonra o abi dedi ki, işte o kahvede biriyle tartışırken, kardeşimiz dedi, bizim hocamız dedi, üstadımız bu meseleyi çözmüştür dedi, tamam mı? Kader meselesini çözmüştür. Başka hiçbir alimin çözemediğini çözmüştür. Bak, dediği doğru da olabilir. Adam ne sordu biliyor musunuz? Dedi ki, bu meseleyi diğer alimlerin çözemediğini söylediğim bu mevzuyu nasıl çözmüş? Yani diğer alimler ne söylemiş? Hazreti Üstad ne söylemiş? Bunu anlatabilir misin deyince biz çöktük kaldık. Daha doğrusu o çok bilmiş olan abi çöktük kaldık. Yani bir ezberimiz var. Ya tamam da nasıl? Yani nasıl çözmüş? Mesela kader meselesini diyelim ki evet değil mi? Bana uygun durmuyor. Maalesef öyle bir elbisemiz vardı, çıkardık. Uymuyordu çünkü. Şimdi dedi ki, o zaman yani mesela kader meselesinde ya da başka bir mesele de olabilir. Ben örnek olarak onu söylüyorum bugün. Meselesinde hangi alim ne söylemiş ve nasıl çözememiş? Ve üstad onu nasıl çözdü? Bana anlatabilir misiniz? Benim çok ilgimi çekti bu. Ve tarafkirlik de sormadı adam hakikaten. Yani bir bilgi sahibiydi. İnsanlara da kendine de saygılıydı. İtiraz edip tahkir etmek yerine bizim takdisimize o tahkirle gelmedi. Takdir etmek niyetiyle geldi. Takdir etmek istiyorum dedi. Nasıl çözdü? Mesela hangi alimler çözemedi? İslam dünyasında, ulemasından diyelim ki hangi alimler çözemedi? Onları tabii isim olarak söyleyeceksin. Onların o konudaki risalelerini söyleyeceksin. O konuda ona yazılan şerhleri söyleyeceksin. O konuda ona yazılan diyelim ki reddiyeleri söyleyeceksin. O dönemden sonra onu baz alarak yazanları, onu baz alarak reddedenleri söyleyeceksin. İşte aynı mevzunun diyelim ki Hindistan'daki alimlerdeki, Pakistan'daki alimler, bilmem neredeki alimler. Hani hiçbir alim çözemedi deyince sen kaç tane alim biliyorsun? Sonra ben düşündüm bunun üzerine yıllar sonra, yıllarca. Ya dedim, abi sen kaç tane alim biliyorsun? Ben kendi kendime sordum. Ben kaç tane alim biliyorum ki bu kadar böyle takdis edici cümleler kullan. Hiçbir alim çözemedi. Ya sen kaç alimi biliyorsun? Bilsen adını biliyorsundur. Doğum yerini bilmezsin, ölüm tarihini bilmezsin, kimlerle mücadele ettiğini bilmezsin, hangi meşrepten olduğunu bilmezsin, meşayimi olup olmadığını bilmezsin ya da işte ne bileyim zahirilerden mi başkalarından mı, o dönemin tartışmaları neydi, o dönem ne tartışılıyordu, ne konuşuluyordu, alimler neyin yanlısıydılar, yazma dillerinde neydi, o günkü dilin, o günkü anlatım biçiminin, o günkü ilim seviyesinin, ya bunlar hiçbirini bilmiyoruz. İsimlerini bilmiyoruz. Birkaç tane belki çıkar isimlerini bildiğimiz, onların da sadece isimlerini bilebiliriz. Değil mi? Mesela İmam-ı Azam hepimizin mezhebi diyelim ki tabi olduğumuz kişi. Biz onun mesela mezhebinin nasıl oluştuğunu, fetvalarının nasıl oluştuğunu, hangi öğrencilerin daha çok onu tasdif ettiğini falan bilir miyiz? Bilmeyiz. Ama işte azam deriz mesela, hani öyle dendiği için öyle deriz. Yani biz onu takdir etmiş değiliz ki. Belki El İhtiyarını bile okumadık, yani en bilinen kitaplarından birisi. Nasıl yaklaştığını, mesela ehli hadisle ehli rey arasındaki tartışmaları, ona ne dendiğini, niye İmam-ı Azam'a ehli rey dendiğini filan, değil mi? Çok azımız biliriz. Bilsek de onu biliriz sadece. Başka alimler hani böyle kimse çözemedi, bizim üstadımız, bizim hocamız çözdü deyince biz zannediyoruz ki hocamıza, üstadımıza iyilik yapıyoruz, onu övüyoruz zannediyoruz. Halbuki onun övülmeye ihtiyacı yok. Onun anlaşılmaya ihtiyacı var ve senin de anlamaya ihtiyacın var. Onu anlayacaksın, ötekini anlayacaksın, ötekini anlayacaksın. O bizim o büyük gördüğümüz alimler, takdis ettiğimiz alimler o bilgileri böyle zembille mi aldılar? Onlar tahsil etmediler mi? Okumadılar mı? Okuduklarını takdir etmediler mi? Onları bir süzgeçten geçirmediler mi? Onları başka bilgilerle karşılaştırmadılar mı? Elemediler mi? Ve ondan sonra bir üsareye, bir sonuca, bir öze ulaştıktan sonra kendilerine mahsus bir yaklaşım geliştirip bir yorum sunmadılar mı? Yani o nasıl oldu? Ya dolayısıyla bu şey takdir, takdis ve tahkir üçlemesi her yerde geçerli. Yani ikili ilişkilerde yarenlik ilişkisinde geçerli,
Pirdaş ilişkisinde geçerli. O pirdaşlar mesela şey efendinin yardımcılarının birisi birini tutar, öteki ötekini tutar. Alem-i Cemal'e göçünce o bu şeyh olsun diye düşünür. Rüyalarını ona yöneltir. Diğeri de ona yöneltir. Yani bu takdis etme problemi, şey mevzu çok problemli bir şey. Çünkü Ahmet'i takdis ettiğinde Mehmet'i tahkir etmiş oluyorsun. Belki de takva açısından o daha ileride, konuşmuyordur ama ilim açısından daha ileridedir. Çok görünmüyordur ama takva olarak daha ileridedir. Sen görülene, konuşana, diyelim ki kompliman yapana yöneliyorsun belki de. Bilmiyoruz ki. Yani dolayısıyla bu işler biraz böyle derinlik, tahlil falan istiyor. Allah razı olsun Haşim abi, Melodi hoş geldin, Selo hoş geldin. Bu arada gelen diğer dostlarımız var, Müjgan'la. Evet. Dolayısıyla yani bu iş takdir, takdis ve tahkir üçlemesi üzerinde ne olur? Amin inşallah. Düşünmemiz lazım. Bakın kendimiz için ha yani. Ben diyelim ki Şeyh Efendi'yi övdüm, Mürşid Efendi'yi övdüm. Onun bir yararı yok. Belki ona zarar bile veriyorum. Onda olmayan şeyleri söylüyorsa. Şimdi Bediüzzaman'ın kardeşiyle ilgili bir hatırası var. Tarihçi hayatı okuyanlar hatırlarlar. Hayali Ziyaettin'i seviyorsun diyor. Yani hocasının adı galiba Ziyaettin'i değil mi? Sayede yanılıyorsam düzelt lütfen. Ondan sonra ona öyle yüklemeler yapıyor ki o öğrencilik sırasında Molla Said ona diyor ki ben diyor senin hocanı senden daha çok seviyorum. Niye? Çünkü ben hakikatiyle seviyorum. Hayali bir Ziyaettin'i sevmiyorum. Sen hayalinde kurduğun, hayalinde oluşturduğun bir manayı, bir mefhumu seviyorsun. Sevgililikle öyle değil mi? Hayalinde kurduğun işte hiç kızmaz, hiç üzülmez, hiç işte yorulmaz, hiç dinmez bir şeyi seviyorsun. Ama onun gerçeği o değil. Ya da seni öyle seviyor. Sen öyle değilsin. Yani bu takdis olayı her türlü iletişim biçiminde, her türlü ilişki durumunda gerçekten zor bir şeydir. Yani övelim övdüğümüz kadar, övelim övdüğümüz, onu övdükçe sanki işte 50-50 kazan kazan yöntemiyle o da mı bizi övecek? Böyle mi olacak? Dolayısıyla arkadaşlar bunu çözmemiz lazım. Şu takdir, takdis ve tahkir üçlemesinin içinden takdisi azaltıp, takdiri yok edip, tahkiri yok edip, bu da bizim için bir gayret gerektiriyor. Yoksa hayatımız ters yüz olur, suyu baştan tutmasak başımız çok ağrır. Takdir cimriliğimiz var mesela. Yani birinden ilk kez bir şey duydun, ilk kez duydun gibi yapmıyorsun ya, sanki biliyormuş gibi yapıyorsun. Yapıyoruz. Ya abi ben bu ayrıntıyı bilmiyordum ya, ben bu olayı biliyordum, bu menakıbı biliyordum, bu bilgiyi biliyordum ama bu ayrıntıyı bilmiyordum, bu kaynağı bilmiyordum. Zihnimdeki böyle anahtar gibi döndü, sorunlar çözüldü diyemiyorsun ya. Takdir edemiyorsun, bir takdir cimriliğin var. Normal şeylerde bile. Ama o yapmaman gereken yerde takdis ediyorsun. Takdiri yapmak da cimrilik yapıyorsun, takdiste de böyle alabildiğine müsrif davranıyorsun. İşte insanın böyle açmazları var. Mesela ailede takdir değil mi? Yani ya ne güzel yemek yaptın, ne güzel işte çay yaptın, ne güzel işte evin tertemiz, ne güzel bak kendin pırıl pırıl, ne güzel dostlarımız var, ne güzel misafirlerim. Hani bir takdir cümlesi, ne güzel okuyoruz, ne güzel tefekkür ediyoruz, ne güzel muhasebe ediyoruz, müzakere ediyoruz. Bak hep takdir. Ama sen beni hiç dinlemesin ki, ama sen hiç gelmesin ki, ama sen hep kendi bildiklerini okursun gibi deyince dil değişiyor, başka bir yere evriliyor. Lütfen takdir cimrisi olmayalım. Ailede de, cemiyette de, sosyal hayatta da başarıları, gördüğümüz başarıları takdir edelim. Ama takdis edip onun nefsini uyandırmayalım. Onun egosuna yükleme yapmayalım. Onu kibre sürüklemeyelim. Çünkü kibre sürüklediğimizde bir gün onu oradan biz düşüreceğiz belki yine. Şeyi hatırlar mısınız? Belki bir gün yine konuşuruz da daha evvel galiba konuşmuştuk. Vefi Vakkasoğlu'nun bir kitap ismi bu. Ama biz konu başlığı olarak bunu konuşalım yine inşallah unutmasak. Önce alkışladılar, sonra öldürdüler. Önce alkışladılar, sonra öldürdüler. Siyasete bakın, ben tabii siyaset konuşmayı sevmem, aklım da ermez. Yani diyelim ki son 100 yılın, son 300 yılın ya da işte bildiğiniz tarih ne kadarsa bakın.
Alkışlayanlar önce alkışlayanlar sonra genellikle öldürmüşlerdir. Dostlarda da böyledir. Seni öven böyle ayaklarını yerden kesen adam bir gün ona talebini yerine getirememişindir. Tam dinleyememişindir. Makul bir cevap verememişindir. Kendini odaklayamamış.

insandır. O seni göklere çıkartan adam, alkışlayan adam, en fazla yerin dibine gömen adamdır. En çok aleyhinde arkadan konuşan adamdır. Çünkü az çok sırrını vermişindir, eksini görmüştür, zaafını görmüştür, uykuya düşkünlüğünü görmüştür, yemeğe düşkünlüğünü görmüştür. Misal hani yani. Bir sürü bir şeyini görmüştür. Onları kullanır. Üstelik başka bağlantılar kurarak kullanır. Yani önce alkışlarlar, sonra öldürürler. Önce alkışladılar, sonra öldürdüler kitabını hatırlayarak. İşte takdis ve tahkir arasında takdiri kavrayabilirsek, takdir mevzusunu çözebilirsek ve buna kendimizi adapte edebilirsek, gerçek bir mümin inceliği, gerçek bir mümin tahkiki ile yaklaşırsak, önce alkışlamayız, sonra da öldürmeyiz, takdir ederiz. Eksiği varsa da söyleriz. Eleştiri de bilgi işidir. Eleştiri de namus işidir. Eleştiri de dikkat işidir. Eleştirdiğin kişiye kıymet verdiniz demektir. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani eleştiri de çok kıymetli bir şey. Seni eleştirmeye layık görüyorum. Sen o kadar güzel yanların, iyi yanların, gayretlerin var ki, şurada bir problem var. Bunu lütfen düzelt ve bu anlattıkların pekişsin, güzelleşsin, artsın, istifade edeni bol olsun demektir aslında. Ona bir nevi danışmanlık sunmaktır. Ama sen o eleştiri dilini yıkıcı bir lisanla, kendini biliyormuş gibi yukarıda görerek, kibirle, karşı tarafı küçük görerek, tahkir ederek, aşağılayarak, rencide ederek, izzeti nefsine dokunarak yaparsan, ben bildiğim tamamdır, budur filan dersen, adamı kabul edeceği varsa da kabul edemez. Onun için Hazreti Musa'ya, değil mi, Cenab-ı Allah kavli leyin ile konuş diyor. Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Zişan Efendimiz'e, Fahri Kainat Efendimiz'e, eğer sen onlarla yumuşak bir dil ile konuşmasaydın etrafında kimseyi bulamazdın be halinde ayet hatırlıyorum. Doğru mu? Yani dolayısıyla lisan, tarz çok önemli. Evet, ailede böyle. Kişiler arası sadakati mesela besler takdir. Sen takdir ettiğinde ve yeri geldiğinde eleştirdiğinde eleştirini daha doğru algılar, daha yerinde algılar. Çünkü daha evvel takdirler sundun, takdir sunmadın. Takdir sundun. Takdir sunduğun için, onun üzerine düşündüğü için, onu geliştirdiği için, orayı büyüttüğü için, orayı pekiştirdiği için bir eleştiride bulunduğunda o onun için gerçekten kıymetli olacak. Ya beni küçümsemek için, beni işte öteleştirmek için, beni etkisiz hale getirmek için yapıyor demeyecek. Ya abi, ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu anlama geleceğini düşünmemiştim. Böyle anlaşılacağını düşünmemiştim filan demeye başlayacak. Çünkü o eleştiriyi hakikaten bir değerlendirme, bir danışmanlık gibi almaya başlayacak. Ama biz takdir, takdis ve tahkir üçlemesini doğru organize edemediğimizde, dengeye getiremediğimizde, itidal üzere tutamadığımızda, metin olamadığımızda, değil mi? O zaman onun da dengesi karışacak ve bu sefer benim yaklaşımımla onun dengesi karıştı, onun yaklaşımıyla senin dengen karıştı. Bu sefer böyle bir kaotik insanlar, denge sorunu yaşayan insanlar haline geleceğiz ki öyleyiz ve bu hayattan da böyle yaşayıp gideceğiz. Takdir özgüveni besler, karşılıklı saygınlığı artırır. Takdir sahici olmalıdır, yalandan olmalıdır. O zaman işte takdis olur. Takdise yönelmemeli, sınırlarını doğru çizmemiz lazım. Takdis kişiye de zulümdür, söylediğim gibi. Kulluk çizgisinden onu çıkarmaya mahtuftur, nefsi oraya kayabilir. Takdis muhataba olağanüstülükler yüklemek anlamına gelir, bunu yapmamak lazım. Erdem eğitimi, ahlak eğitimi alanlar, vahiyden böyle beslenenler bu takdis ve tahkirden uzak dururlar. Mesela peygamberler tebliğe gittikleri Ebu Cehil'e, diğerlerine, Ebu Leheb'e vesaireye, diğer nebiler takdir şeye tebliğe gittikleri kişileri tahkir ettiler mi? Yanındakileri takdis ettiler. Giden nebiler tahkir ettiler mi? Hayır. Sen şöyle şöyle yanların var. Bundan dolayı sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlarsan şu zulümleri yapmasın, şu yanlışları yapmasın diyerek mi gittiler? Dolayısıyla burada da bir sabitemizin, bir bağlılığımızın, vahya dayanağımızın olması lazım. İlim eksikliği kişiyi takdis etmeye götürür. İlim eksikliği yine tahkire götürür. Yani İlme yönelmediğinde, gayrete yönelmediğinde, emeğe yönelmediğinde ise, memleketinse, hemşerinse, daha evvel gittiğin bir yerse takdis edesin,
O oraya gelmeyeni, senin efendine karşı duranı ya da mesafeli duranı ya da ona sevimli gelmeyeni sırf sevimli gelmediği için, sana sevimli gelen illa onunla da mı sevimli gelecek, onun için tahkir edersin. Yani tarafkirlik duygularını beslemiş olursun. Adaletsizlik yapmış olursun. Dolayısıyla bütün bunlar başımıza sıkıntı olarak döner. Takdir emek ister, tanımak ister, doğru gözlem ister ve adalet ister. Süremizi aştık. Diyorum ki takdir yetimizi geliştirelim. Onun sınırında muhafaza edelim. Takdir etmenin eleştiri hakkında vaki tuttuğunu unutmayalım. Takdis edilenin eleştirilemeyeceği bilgisiyle tahkiri de eleştiri sınırlarını aştığını da hesaba katalım. Ne takdis eden olalım, ne tahkir eden olalım. Ama her daim takdir eden, her daim takdirini ortaya koyanlardan olalım. Aslında bu işin psikolojik yansımaları da var. Onu da anlatmak isterdim. Bir iki de not almıştım ama anlatamadım. Hatta seçtiğim eserleri bile dinletemedim. Yine lafın böyle şeyine geldik, heyecanına geldik. Bağışlarsınız umarım. Evet, en azından söyleyeceğimiz şudur. Takdir, takdis ve tahkir üçlemesi önemli. Burada bir bilince ulaşmamız lazım. Lütfen bunu not alın. Bunun üzerinde düşünün. Kendi dünyanızda düşünün. Çocuğunuzla ilişkinize düşünün. Sevgilinizle ilişkinize düşünün. Manevi büyük olarak gördüğünüz kişiyle olan ilişkiyi de düşünün. Onun yanında olan pirdaşlarla olan ilişkinizi de düşünün. Cami hocasıyla olan ilişkinizi de düşünün. Yani herkesle olan ilişkinizi de düşünün. Kendinize yaklaşanlar açısından da düşünün. Sana yaklaşanlar seni takdis mi ediyorlar, seni tahkir mi ediyorlar, seni takdir mi ediyorlar? Takdir ediyorum diyenler neyini takdir ediyorlar? Seni ne kadar bilerek takdir ediyorlar? Seni ne kadar senin söylediklerin üzerine emek çekerek takdir ediyorlar? Ya sen diyelim ki bir sohbette bir cümle, bir kavram anlatıyorsun. Şimdi adam onu araştırmaya başlıyor. Onlarca yere bakması lazım, kitaba bakması lazım. Diyelim ki tezlere bakması lazım, videoya bakması lazım. Sen orada böyle özü bir şey anlatıyorsun. Onu alınca ya ben bununla ilgili baktım. Onlarca sayfa var. Ancak onun sonucundan çıkıyor. Sen bize böyle bir lokma gibi, bir ikramda bulunur gibi, bir kaymaklı kadayıf gibi sundun. Allah razı olsun, ne güzel söyledin desek biz bir konuşmacıya, bir anlatıcıya. Adam der ki ya Allah razı olsun, bak çektiğim emeği gördü. Bilet retoriğime karşı güzellikler düzdü. Ya ne güzel konuşuyor, ne kadar güzel hatip, ne kadar böyle güzel cümleler kuruyor, ne kadar tonlamayı güzel yapıyor, sesini güzel ayarlıyor. Buralara bir şeyler söyledi. Buralarda güzel ama mevzunun özü o değil. Ama diğeri gitti, baktı, araştırdı. Ya ben bunların içerisinden çıkamazdım. Ve sen ona 3 dakikada, 5 dakikada bir şey anlattın. Ve bu anlattığın şey benim kalbime değdi, benim aklıma değdi, benim ruhuma değdi, beni titreşime getirdi, heyecana getirdi, kalbimi ihtizaza getirdi, dikkatimi çekti. Ya böyle miymiş bu mevzu? Ben bunu daha önce düşündüm, çözememiştim ya da hiç aklıma gelmemişti, neyse diye gelse söylese dersin ki ya helal olsun, biri takdir etti ya, biri emeğimizi, çabamızı, gayretimizi takdir etti dersin. Onun için birbirimize takdirlerimiz bile aslında, yani takdirimiz ne kadar takdir, belki onu da konuşmak lazım, bir gün konuşur muyuz bilmiyorum. Takdirlerimiz ne kadar takdir, ne kadar yalancılık içeriyor, ne kadar işte karşı tarafa yaranmayı içeriyor, ne kadar boşluk içeriyor, ne kadar bilmeden yapılıyor, onlar üzerinden bile belki bir gün konuşuruz. Neyse, takdirlerimiz takdir olsun, tahkirden kaçalım, tazyiften kaçalım. Takdisten, ululamaktan kaçalım. Allah'ın kulu olmayı düşünelim. Karşımızdakilerin de Allah'ın kulu olarak kalmasına yardımcı olalım. Kıvamında olmaya çalışalım. Böyle bir güzellik içerisinde olalım inşallah. Peki efendim. Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için, tahammül ettiğiniz için Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan, İnsanı Anlamaya Bir Adım Daha dediğimiz radyodan hepinize saygılar, sevgiler efendim. Yarın bir başka konuyla inşallah yeniden birlikte olmak umuduyla.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı ve sonra yüreğine kondu. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yar mı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı, bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen anla.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

nedir zor olan? Sen bekleyen olmamışsın belli. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma bana.

0: Geldiğini görmedim. Kokundan geldiğini bildim. Dokunma. Dokunma, yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum.
1: Kırklar dağının düzü.
0: Hoş geldin deyip
1: sular
0: sana sarıldığım anda ölmek istiyorum.
1: Kırklar dağının,
0: dikkat et.
1: Düzü.
0: Dikkat et, önündeki çukura düşme. Mezarımdır o çukur benim. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum. Sana sarıldığım anda ölmek istiyorum.

belli kokunda değişmiş. Gelişinde değişmiş. Sesinde değişmiş. Dokunma. Dokunma, son geldiğin anı yaşıyorum. Sana, sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Bilir misin? Bilir misin, sen gittiğinden beri gurbetteyim ben. Gurbet kefen gibi bedenimi sardı. Yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerinde kaldı. Sevdam gözlerinde kaldı. Sen gitmeden ölürsem eğer, önündeki çukura düşersem, sevdamı emanet bıraktım sana. Bana bakamadın ama sevdamı, sevdamı emanet bıraktım sana. Bilesin ki yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerinde.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

4500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri, ümmetimin salatu selamını bana

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Adım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar. Görecekmiş gibi seni gözlerim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanıma, sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle

konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: yol.
1: Radyo Üsküdar.
0: Bu şiir, bu ateş, bu aşk, hepsi senin, hepsi senin. Geldim kapına, durdum. Aşk sordu, ne işin var kapıda, aradığın ne? Aşk et dedim, aşk et de senin kölen kurbanın olayım. Ay yüzlüm, sana selam vermek istedim dedim. Aradığım sensin dedim. Aşk sordu, ne vakte dek duracaksın kapıda? Beni çağırıncaya kadar, kapıyı açıncaya kadar dedim. Peki ne vakte dek coşacaksın diye sordu. Kıyamet kopuncaya kadar dedim. Kıyamet kopuncaya kadar. Şimdi sen gittin ya Şems. Koptu içimde kıyamet. Koptu benim içinde bir kıyamet. Ey ateşin ve acının şehri, aşkın tarihini hüznün rengiyle yazan şehir. Söyle, benim şemsim nerede?

nutkum durmuştu, lal olmuştu dilim. Şerf, seni seviyorum diyememişti. Haramdın bana, yasaktın, gizliydi sevdam. Sevdamda yalnızdım, yanıktım, kimyaydım. Bir öksüz, bir yetim sevdalıydım. Şimdi yalnızlığın kuytusunda gönlü yaralı bir garip acizim. Suskunum, gözyaşlarımı içiyorum. Şimdi bir Züleyha'yım, ter

güzel kuytulara düşüyorum. Kuyulara düşen artık Yusuflar değil. Aşkın adını diline yasak etmiş kimyalar şimdi düşüyor kuyuya Şems. Ah Şems, o gittiğin gece benim için kıyamet koptu. Keşke o gece hiç uyumasaydım, hiç. Duysaydım ayak sesini, çıksaydım avluya, karşına dikilseydim bir ürkek ceylan gibi, mahcup, korkak ve titrek. Gözlerimi gözlerine dikseydin, görseydin akan gözyaşlarımı. Niye ağlıyorsun kimya diye sorsaydın, senin için ağladığımı söyleseydin. Niçin deseydin, niçin bu gözyaşları? Gitme Şems, gitmemen için akıtıyorum bu gözyaşlarını derdim. Ama diyemedim, diyemedim Şems. Keşke çıksaydım. Gitme Şems, seni seven bir yürek daha var. Adı Kimya, gitme deseydin. Yine de gider mi? Vursaydım başımı taştan taşa, aksaydı bir damla kan, görüp dayanamazdım, gitmezdin. Bilirim gitmezdin. Ah, o gece uyumasaydım keşke. Biliyorum, seven örselenir elbette. Ama zaman içinde zaman değilim. Seni seven bir yasaklıyım. Sana dur gitme diyen bir acizim. Ah Şems, şimdi Konya sensiz, şimdi Konya sessiz. Senden bana yadigar kalan gizli köşelerde, karanlık kuytularda adını anmak oldu. Adını anıyorum, ben bile duyamıyorum. Şems, Şems diye adını anıyorum.

ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin.